0: 22 bağlamı yolda haq eliş punkti jaylaştırılğanlıqı, haq eliş tüzümü eçibetiş şekilden yepiq şekilde dedi. Bir avtomobilning haq eliş punktidan çıkışı ketidigan vaqt 30 sekundtan 35 sekund qıç bolğan vaqtdan 10 sekundtan 15 sekund qıç qısqartıldı. Avtomobil yolunu avtomobil eqimiga asosan aql tengşeşke boladı. Bunundan başka bu türde bütün rayon rakamlık sezme müdafiye sistemisi berpa kılıp, akıl püsküne ve ademsiz uçkudun paydalanıp, her vakit geç gündüz bütün rayon boyunca közütüp ölçeşine emelge aşırıp, yol ahvali xavip xatarga oldun hüküm kılıp, şoförler ve yolcularga bir xatar yol yürüyüş muhiti hazırlaymış. Bu türde 2023 yılı 13. ayda kuruluş başlanğandan bu yanki 2 yıldan köprek vaqtta yol qattıq detallarının derecesi östürülüp kalmay, yana bütün liniyadaki mulazimet rayonlarının mulazimet süpüti östürüldü. Növbette bütün liniyadaki 12 mulazimet rayonuğa tok kaçılaş əsliyasının 80'i, keç gündüz ticaret kıldığan may kaçılaş, gaz kaçılaş punktidin 12'si orunlaştırıldı. 8 ayının 10 günü yana tok kaçılaş mulazimeti bilen toluk kaplaş işe aşırılıdı. Her kaysı mulazimet rayonları yana toktalığı oranını kengaytip, yürüyüşlük əsliyelerinin derecesini östürüp, şoförler ailesini köpeytip tesis kılıp, borandın müdafiyelini şirişatkisi, netral su ayılını sistemisini yürüyüşleştürüp, kurup, şoförler yolcuların seferge çıkış tesiratını her tarafına elalaştırdı. Qumul şəhərlik qatnaş transport idarəsi partiya komitetinin şujisi, idarının muavin başlığı Wang Yutao türdə qatnaş başlaşının liniya boydakı ixtisad cəmiyyət tərəqiyyatına nisbətən muhim əhmiyyət ki iyi ikkəlikini bildirib mündaq dedi. Universal qatnaş və aqıl sistemini takamillaşdırıb, yuqarı sürətlik taş yol bilən tömür yol, dövlət, ölkə qol liniyalarını yuçıqsız cipsilaşdırıb, taş yol, tömür yol birləşmə transport toru və Şincanın kömürünü sırtıq toşuyduğun asasi qol yol toru bərpa qılışını tizlətişki paydalıq. Şunun bilən billə, bu tür Şərq Şincan sayahat koridorunu tutaşdırıb, Çigra içindeki sayahat menziri noktalarını ünümlük tutaştırıp, yol doğru mulazimet əsliyelerinin derecesini östürüp, Şincan katnışı yakşı diyen mulazimet markasını umumi yüzlük cülalandırıp, Şincan'ı kırıp çıkıdığan taş yol asası yolunun katnış ıhtıdarını əsirləp aşırıdı.
1: Stansımız muhbiri Cu Yüzyıl'ın haber kuludu. Jongu Neft Tabii Gaz Grubu Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş 2-ci Zavudunun 81-ci numarlıq Tabii Gaz Bir Tərəf Qılış Punktunun iqtidarını yuqarı götürüb, özgərtiş türü tünögün rəsmi işə kirişdirildi. Punktki yeniden kurulgan künge 1 milyon 500 min kub metr tabii gaz bir tərəf qılış boyunca soğutuş kurulması 15 gün muqim sınaq qılıp yürüştürüş arqılıq umum yüzlik işə kirişdirildi. Punktning neftlik ishlab chiqargan amroh gazni kundalik bartaraf qilish iqtidori 2 million 500 ming kub metrga yetmaslikdan eshib 3 million 900 ming kub metrga yetib, tabiiy gaz bartaraf qilish punktining ko'lami g'arbiy shimoldagi eng cho'ng bo'lishdan mamlakat ichidagi eng cho'ng bo'lishga ko'tarildi. Amroh gaz deganimiz neft olganda yer ostidan bir vaqtda chiqqan tabiiy gazni ko'rsatadi. Jongu Neft Tabii Gaz Grubu Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş 2-ci Zavudi Tabii Gaz Bir Tərəf Qılış Punktunun başlığı Wang Bin əhval tonuşdurub mundaq dedi. Əmraq gazni bir tərəf qılğandan keyin tərkibiki güngürt, şuylu nuqtisi, tinglu nuqtisidən ibarət 3 körsətkiç dövlətinin birinci turdiki gaz çıxırış ölçümüge yetib, havağı çıxırıb yetidigan əmraq gaz 30 milyon kub metr. Karbon 4585.6 tonna azayıp, muhit qoğdaş önümü körnerlik boldi. Jongu Neft Tabii Gaz Grubu Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş 2-ci Zavudi Partiya Komitetinin əzası Zavudun muavin başlığı Ni Xiaolong iqtidarını yuqur götürüp özgertiş türüde soğutuş kurulmasını yeğindin kurgandın başqa yana aqıl punket zavud kurulışı elip barğalıqını tonuşturup mındaqdini. Gaz təsvir hasıl qılış texnikasını kirgözüb, lazer nurluq üskünü arqılıq, metanını təkşürüb, ölçəşini mükəmməlləşdirib, aqıl, bixətərlik qalpıqı, çarlaş, təkşürüş maşını adımını umumlaşdırıb, bütün rayon boyca sezilgən

0: дәрежесіне тұрғызып, Шинжан Әркін Сода Сынақ районының биотеббі дәрігерлігіне жоғары сүпәтлік ежеветеш тәрәққи қылдырушыға әр тарапліме күш қошымыз. Ван Хонжи, биотеббі дәрігерлігі ұзақ дәвірелік, жоғары селінма, күшілік назарат қылыш, башқұрыш қатарлық алахидліклерге иге болып, кәсіп тәрәққияты көп тармақның маслышшыға ихтияжлық икәлігі. Tədbərdə tamıcına səhiyyə, sağlamlıq, doğra nazarət qiliş, başqırış, pəntexnika, soğudu işləri qatarlıq jigirim nəccə tarmaqdan siyasi toplanıb, biotibbi doğrugərliki teyriqçiliqi, tədqiq qilib yaratış, işlətiş qatarlıq mühim halqılar çöyrədilib, texnikada yeyənliq yaratış, tədqiq qilib etişdən məhsulat işləb çıxırış, qollun işqçı bolğan siyasət toplami kiçik ekologiyası şəkilləndirilgərlikini büldürüb mındaqdırıq. Biotibbi dorigarligi teriqchiligi tadqiq qilib yaratish, ishlatish qatorliq alqalarni cho'radab, hukumat funksiyasini o'zgartish, tijorat, savdo muhitini a'lolashtirish, omil boyligini taqsimlash qatorliq jihatlarda tuzumda yangilik yaratib, butun zanjirlik isloh qilish orqali biotibbi dorigarlikning sifati va darajasini o'stirishga turtki bo'ldik. Mevqani, Şinjanın jongi doğru materialları baylıqı mol boluş, Uyğur tibabiti doğrugerliki, Kazak tibabiti doğrugerliki qatarlıq, jongi tibabiti doğruları ve milli tibabet doğruları asası çoğunqır boluştek özgeçe evzellikke koyup, milli tibabet doğrugerlikinin icadi tərəqiyyatını Şinjanın biotibbi doğrugerlikinin yadroluq rıqabet küçünü aşırışının açıqçı kiliş üstüde pərqliq ızdanıvatımız.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Sanji oblastlıq bazar nazarət qılış başqırış idarisi bir qıtım universal təksürüş ıslahatını asas liniya qılıb, yükni yeni kiltiş türüge ayırış, birləşdiriş, bir tutaş başqırışını tutqa qılıb, nazarət qılış başqırış ideyasını yanılaş və nazarət qılış başqırış usulunu qaytı bərpa qılışqı türtki bolub, bütün zəncirlik maslaşqan, bütün sahəni qaplıqan, bütün dəvriliki yepiq alqılıq nazarət qılış başqırış sistemisini bütün küş bilən bərpa qıldı. Sanji oblastlıq bazar nazarat qilish başqurish idarisi 7-nji ayning 28-nji kuni yezigidiki yez tarmoqlari qatorliq ko'p o'rin bilan birlashib, tavalligidiki korxonalarni aralab tekshirdi. Shaharlik nazarat qilish başqurish idarasining xizmatchi xodimlari Shinjang Masensan sutchilik chaklik shirkatida ishlab chiqarish ijozat salohiyati, xizmatchi xodimlarning kenishki bilan ish o'rniq chiqish ahvoli hamda yemaklik xom materiallarining saqlanish muddati qatorliqlarini tekshirdi. Shirkat mas'uli Ma Chinglong muxbirga ilgari tekshirishda bir turni bir tarmoqning aralab tekshirdiganligi, hozir ko'p tarmoq birlashib bir qatimdil tekshirib, korxonaning yukini xilila yeniklatganligini aytib mundoq dedi. Bu yılın aldınki yerim yılı da birlik etim tek sürüp, karxanımızdın yükini zor derecede yeniklitip, bizini işlep çıkırışını teximi köngül koyup tutuş, bazarını kengetiş imkaniyetigi yıkıldı. Sanji oblastlık bazar nazarat kılıç başkuruş idarisi, inabetini nazarat kılıç başkuruş bölümünün başlıkı Yang Lin mındak dedi. Bugünkü günde köp tarmak, köp türlük tekşürüşünü biriktirip, bir kıtımdıla şık aldığı için verip, umum yüzlük tekşürüşünü yolu koyup, oblast boyunca karxanlarına kırıp tekşürüş kıtım sanını bulturk şu mezgildikiden 58% azaytıp, nek meydanda tekşürüş işlerini 38% kıskarttık. İlginizce Sanji Oblast'ı karxanlarına münasibetlik 23 memuri tekşürüş ordini 209 türlük iş türünü umumizlik tekşürüş ki teşkilleb, xavip xatar derecesini kızıl, serik, yeşil, üşkıl rang boyu içi başkırıp, nek meydanda tekşürüldüğün iş türünün 38%'ini nek meydanına barmaydığına ya ki kozgutu şekildeki nazaret kılıç başkırışı özgertip, karxanlarını avarı kılıçının menbedini azaytkan. Şunun bilen bile bir kesipte bir tizimlik boluş boyuca belgülümüge uygun ticaret körsetmelerini yürüşleştirip yolu koyup, işten kiyin cazalaşını, işten burun yetekçilik kılışkı özgertip, karxanlarının ticaret xavip xatırdın saklanışı yardım bergen. İşkini ihtiyari talla supistin paydalanıp, bazarını nazaret kılış başkuruşunu tekimi aşkara o adıl kılgan. Yang Lin mundaq dedi. Tekşürüşünün bütün ceryanını, İşkini ihtiyari tallaş supsığı tayinip aşkarı kılıp, türlük ticaret asası gevdilirge adil muamul kılışkı kapaletli kıldık. Közü düşün oğuzdaki karı

0: Kalılarının bağlılışta razı buluş derecesi 95%'ını aştı. Bunun dünkü maslaşıp, nazarat kılıp başkuru sistemisini davamlık mükemmelleştirip, iş bulmasa avar kılmazdık, iş bulsa cezmen inkas kaytırıştı çıntırıp, her bir karhanının pıhtı kadem bilen ösüp yetilip yükselişiye emra bulumuz.
1: Stansımız muhbiri Donca Yon haber kılıdı. Abdonom rayonluk Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Nazareti, Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti Katarlıq 9 tarmak yakında birleşip, Şincan Uyğur Abdonom rayonunun işte yarılınışının olduğunu iliştiki 2026 yılıdan 2030 yılıcı bolğan 5 yıllık hareket planını yolu koyuş layihasını besip tarqıtıp, 15-5 yıl mezgilede işte yarılınışının olduğunu iliş hizmetini hakiki yaxşı işlep, işte yarılınış sugurtasının aktif iktidarını toluq cari kıldırıp, işte yaralanış hadisesi yüz beriş nisbetini ünümlük töveletişini otturğa koydu.
0: Layihada işte yaralanış hadisesi yüz beriş nisbetini töveletiş, emgek şaraitini yakşılaş, yeni yaçı işkorulaşkılarının hukuk menfaatiki kapaletli kılışını nişan kılıp, bütün zencirlik işte yaralanışının olduğunu eliş, başkuruş sistemisini berpa kılıp, İşte yarılınışının olduğun ilişkinin tipini, işten kiyin bir taraf kılıçtın, işten burun olduğun iliş tizgirleşke karab özgertişke türütke buluş aydınlaştırıldı. Abdonom rayonluk Adem Küçü Baylıq ve İctimai Kapalet Nazareti, işte yarılınış soğurtısı başkanımızın mavın başlıkı, Çin Saycuğun ahval tonuşturup mındak dedi. Abdonom rayonunun birinci nöbetlik işte yarılınışının olduğunu eriştiki 5 yıllık hareket planı seliştirganda bu kıtım yeni yaç iş kurulaşkalarının kesipte zahmilinişi kapaletli kılış, noktuluk süpü karhanalarının 5 yılda kesipte zahmiliniş 101 iş nispetini 10%'ın köprek tövelletiştek nişan yeniden koşulup, yeni yaç iş kurulaşkan emgekçile hukuk menfaatini kapaletlendirişke yüksek ehmiyet veriş namayen kılındı. Şunun bilen bile, oldun iliş tizgirleş muyum noktasında dikkat yanımı ilgirleyen halda, noktoluk sahalarda işte yarılınış adışlarının oldun iliş tizgirleş, xatarlık kimyevi boyumla, kan, binakarlık kuruluşu katarlık 5 çoğun noktoluk sahada, 5 yılda işte yarılınış adışının 101 iş nisbetini 10% etrafı tövelletiş, nişanlığı merkezleştirildi. Layihada Abdonom rayonunun tarbiyada sistemi kuruluşta yenilik yaratıp Abdonom rayonundaki teknik işçiler mekteplerinin işte yarılınışının aldığını ilişini, teknik işçiler mekteplerinin bihatarlık tarbiyasının muhim mezmunu katarı kirgüzüşüye türüdükü buluduğallıkı körüstüldü. Çin Saycuğun mındak dedi. Rayon işlep çıkırış, oktuş birleşme gevdisi, saha işlep çıkırış, oktuş yugurma gevdisi, sanat bakçı rayonu katarlık baylıklarığı tayinip, işte yarılınışının aldığını iliş boyuca maslışış, ömek teşkilde şekilde terbiyeleşki türtükü bulunudu. İşte yarılınışının aldığını ilişini kesipleştiriş kuruluş tezletilip, işte yarılınışının aldığını iliş, bir hatar işlep çıkırış, kesbi sağlamlık katarlık cahitlerdeki mütehessizler talınıp, işte yarılınışının aldığını iliş, mütehessizler ambarı mükemmelleştirilip, işte yarılınışının aldığını iliş türünü turguzuş, bahalaş, teşvik kılış, terbiyeleş, meselelerge diagnoz koyuş, tedbir tüzüş, bahalap, tekşürüp, ötküzü veriş katarlıkla kesbi tekniki medeti bilen teminlenir. Cayla az diyende birden vilayet derecelik işte yarılınışının olduğunu iliş ibret terbiyesi bazısını yetiştirip, bazılık tayinip teşvik terbiyenin emeli ünümünü östürüp, işte yarılınışının olduğunu iliş teşvikatının kaplaş dairesini kenaytudu.
1: Stansımız muhbiri Tan Şöytiyen haber kıludu. 2026 yıllık Abdonom rayonluk İnaq Güzel Yeza Kent Basketbol Müsabıqısı, Kentler Basketbol Müsabıqısı hem Çapçal Şipe Abdonom Nahiyesinin 4. nöbetlik Nada Çiniru Basketbol Təklif Müsabıqısı 7-29 günü keşte Çapçal Nahiyesi Dovniyelun Tenterbiye Bağıtısı Basketbol Meydanı'nda muvaffaqiyetlik ayaklaştı. 5 gün keskin musabıqlaşış arqılıq Ürümçi şehri Li Kuy Yemek İşmek Vekiller Komandası çempionluqqa, Turpan şehri Şirin Buyluq Vekiller Komandası ikincilikke, Sancı Oblasti Jiushanxi Vekiller Komandası üçüncilikke erişti. Ürümçi şehri Li Kuy Yemek İşmek Vekiller Komandasının əzası Qi Minghao mundaqdırı. Әр бір мейдан мұсабықа ұсанғы тоқтымыды. Чемпионлыққа ерішіште бүтін команданың яқшы маслеші мәңгі ваз кәшмей давамлаштыршыға таяндық. Біз мұсабықы мейданадығы іттіпақлышып, жантікіп бәсілішіш рухіні езі кәнділерге еліп барымыз. Шындақла, техму көп кішінің тәнтәрбиеге қатнышшыны, васкетболының сейхри күчіні хес қылышыны үміт қылымыз. İgilenişçe, bu qitimki musabıqıya Şinjan'ın her qaysi jaylaradaki 13 vekiller komandasırki 117 tənərkətçi qatnaşıp, cəmi 28 meydan kəskin musabıqa elib berilgan. Şinjan Dehqan Çarvıçılar Təntərbiyə Cəmiyyətinin muavin rəisi baş katib Ma Yuxan, musabıqının ötküzülüşi, asasi qatlamdaki amının mənvi mədəniyyət turmuşunu beyyətib, yezi kəndlərini gülləndirüşkən küşlük təntərbiyyə quvveti və mənvi hayati küç qoşqallıqını büldürüb mundaqdırı. Keyinki qədəmdə musabıqa təcrübələrini xulasiləb, yeza kənd vasketbol musabıqsi markısını sicil bərpa qılıb, asasi qatlamdaki amının mədəniyyət turmuşunu beyyətib, yezi ilgiliki mədəniyyət sayahatçiliknin çoğunqır yoğurlaşıqa türtkü bolub, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirüşkə küç qoşumuz.
0: Aptanım raylıq intizam təkşürüş komitiyyəti, reviziya komitiyyətinin xəbəri. Bortala oblaslı xəliq hükümeti partiya qrupsinin əzası. Oblastning muavin boshlig'i Du Yingkun intizomga, qonunga og'ir xiloflik qilish kuchaytirilganligidan navbatda avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatidan tekshirilyapti.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Şinjan tekshirish, o'lchash, aql nazorat qilish boshqarish tizimining darajasini o'stirib, a'lolashtirish yaqinda tamomlanib, 9 cho'ng kasb bo'ligi yangidan ko'paytirilib, supa halqigan sonliq ma'lumot yo'li ochilib, avtonom rayondagi 1200 dan ortiq tekshirish, o'lchash apparatiga qarata to'rda doimlik ko'zatish, o'lchash yo'lga qo'yilib, doim ishlatiladigan kasblarni to'rda bajarish nisbati 90% dan ko'prakka yetkazilgan. Özülüb, nazarət qiliş baş quruş önümü 50%-dən köprək östürüldü.
0: Ürümçi şəhəri bu yıl, adətdiki tonluq otur məktəblərinin oquqıcı qubul qiliş planı da, 2000 oquqıcı qubul qilişini yenidini köpəytib, yenidin təsis qılınğan tonluq otur məktəblər bilən, konu məktəblərinin oquqıcı qubul qiliş kölümünü kena etişini qoş tərəblümülük qozğıtıb, əlasibətlik mağarıb baylıq təminatını sıcılı kena etid. Yeniden köpeytilgen bu 2000 okuş ordunun emeliyilişçi yergişip, Ürümçi şehirde guruhlaştırıp mektep başkuruşunun kaplaş nispeti 90% yiğitid.
1: Şendong aviyasiyasının Boeing 737 tiplik yük transport ödü ayrıplani 7. ayının 29. günü səhər saat 6'dan 40 minut ötkende Qashqar Leyning xalqara aeroportuğa sılıq kondi. Buna bilen Ürümçi Taşkent Qashqar aylanma xalqara yük transport ödü ayrıplani sınaq dariqsiri uçuşunu oğuşluq tamamladı.
0: 7. ay kırgandın buyan Şincan'ın yaylıq sayahatçiliki sıcıl canlandı. Tungchung Sapri Supsinin sallıq məlumatıdı görüstülüşcə, Şincandaki yaylaq türdeki mənzili qahlarını izdəş qızğınlıq dərəcisi aldınki statistikidin 100%-ın köprək. Bayınbulaq yaylıqı qatarlıq mənziri noxtalarının kiriş beltini aldın zakas qılış qızğınlıq dərəcisi aldınki statistikidin 55%-ın köprək aşqan.
1: Əmdi, Avtonom rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anladımız. Ürümçide hava ocaq, temperatura 20'den 30 Celsius gradus gıca. Altayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 15'den 27 Celsius gradus gıca. Çöcekte hava ocaq, temperatura 19'den 32 Celsius gradus gıca. Qulcuda hava ocaq, temperatura 19'den 34 Celsius gradus gıca. Bortalada hava ocaq, temperatura 19'den 33 Celsius gradus gıca. Qarmayda azraq yağmur yağıb, keyin hava içilidu. Temperatura 24'dan 34 Celsius gradus gıca. Köytündə hava bulutluq bulub, keyin içilidu. Temperatura 23'dan 34 Celsius gradus gıca. Şeyxanzada hava bulutluq bulub, keyin içilidu. Temperatura 17'dan 32 Celsius gradus gıca. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin içilidu. Temperatura 20'dan 32 Celsius gradus gıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18'dan 33 Celsius gradus gıca. Turpanda hava ocaq, temperatura 28'dan 38 Celsius gradus gıca. Korlada hava bulutluq bulub keyin eçiladı. Temperatura 21-dən 33 Selsiya gradusqca. Aqsuda hava ocaq temperatura 21-dən 34 Selsiya gradusqca. Atışda hava ocaq temperatura 20-dən 34 Selsiya gradusqca. Qashqarda hava ocaq temperatura 22-dən 35 Selsiya gradusqca. Xotanda hava ocaq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 24-dən 37 Selsiya gradusqca. Ürümçide hava ocaq temperatura 20-dən 30 Selsiya gradusqca bulunu. Hürmetlik radio anlıqıcıla, Şincan Radio Televiziya Stansısının Ertigallı Xəbərlər Programısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki programımızdan tərcümalları Arzugül Xalıq, Van Suciye, Muharri Muhammed Əvəl, Məsul Muharri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyəli Xəbərlər Proqramısını anlıqlanlarqı rəhmət. Sılu şiddin aboneçilər terminalını düşürsəniz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Yazdaki bu adetler sizden immunitet küçüğünüzü nabut kıladı. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu vaxta haber verirdi.
1: Yazda mında kısınız immunitet küçüğünüzü asta asta yoktup koyuşunuz mümkün. Yazda kanda kığanda aptaptın hakiki saklanğılı buludu. Katık müdafiyelenişten ibaret aptaptın saklanış kandak ziyallan ilip geliyordu. Köpsandaki kişilerde maskeladığan kündülük aptaptın saklanış buyumları kayısla. Bu vaxta Anhui Tibi Daşesi Karmıqıdki 1. Doktorxana Teri Keselikle Bölümünün Muavin Budur Viraci Godzi Tepsili Tohtaldi. Seliştir Pekin, siz zədidin ziyadı aptaptın saklanamsız yax mı? Nurgun kişilerin nəzirde aptaptın saklanış naiti çın eti bilişini köstüdü. Kocada işki közlü görünüp durduğun aptaptın saklanış mayırlarını mı daim uçurtup durumuz? Bundaq bolsa, hədidin ziyadı aptaptın saklanğalıq hesablanamdı. Teri keselikleri doktorlarının nəzirde ziyadı aptaptın saklanışının yadrosi, teri asraş ihtiyacıdın eşip getiş. Bütün gün, pərxsiz, hər tərəplime ultira binəp şunurdun saklanış. Meyli hava ucu, hava tutuq güldürü bolsun, öy içi sırtıda bolsun, köp qavetlik aynak ayırıp dursumu, ətigen keşte aciz nur muaydıda bolsun, kelin aptaptın saklanış məlhimini sürüp, onun üstüge toluq katlıq aptaptın saklanış yaptıqlarını işletiş. Bir yıl 365 gün tere kün nuru astada uzun mezgil kün nuru katli düşmesi kaldı da duruş. Kündülük işkı beriş gelişte işkandı uzun oldurduğun duruşluk katlamı katlam yukarı hesilik aptaptın saklanış, ayrış uhbu anlıki katarlıklarını katlap işletip terinin bihudu yükünü eğirlaştırı bitiş. Doktor şuna eskerti doki muvapuk aptaptın saklanış ter asraş hesaplandı. Lekin en yukarı derecede ayrı bitiş bedenki ziyallık bulupla kalmay, yana bütün bedenin sağlamlıkını korudu bitiş. Ziyada aptaptın saklanış sağlamlıqınızı xorutudu. Doktor şunu əskertidu ki, aptaptın saklanışı deyişdi ki, əzəldən kuyaşının nuru bulmasının belki kuyaş nurdaki ziyallıq ultira binəpşi nur. Asaslıqı UVA uzun dolquluq ultira binəpşi nur və UVB otırı dolquluq ultira binəpşi nurdan ibarət. Bunun içində UVA aptaptı köydürüb qaradatıdığan başına yetdi. Teşip ötüş küçü enden küçük bulup bulut katlımı ve aynaklarını teşip ötüp hakiki teri kavitege bivası berip kollagen aksılını bozudu. O üntünsiz alda nurda kerişini yani enki koruk payda buluş, boşap gitiş, tutuk buluş, dağ payda buluşunu keltürüp çıkırdı. Hatta sarğış qoğur dağ ve terideki keselik özgürüşünü keltürüp çıkırdı. UVB aptapta küyüp yarlandırdığan baş cinayetçi. Kısqı vaqt içində terini aptapta qızartış, teri taşlaş, soluq qapartma çıxış ciddi xarakterlik nurdun zəxmin işke kirdi. Bir iğiz söz bilən etqanda UVA-da aldın aldığınımız qerişdən saxlanış, UVB-da aldın aldığınımız aptaptan saxlanış. Biz ziyallıq nurni süzüşimiz gerek. Quyosh nurni rətqisaq bulmaydı. Quyosh nurdun bütünləy ayrı bitilsə, teriga ziyan yetküzüplü qalmay, bütün bədənimiz ziyini boludu. Birincisi, vitamin D kəmçil buluş. Süngək şalanlışını keltürüp çıxırdı. Adam bedendeki köpsadaki vitamin D aptapka kalkınışkı tayınıp birikidu. Uzak mezgil vitamin D kemçil bolsa kalatsinin kubul kılınışı yetersiz buluşunu keltürüp çıkırdı. Kuramıqı yetkerlerde boğumlar telip ağırış ekvali körülüşü mümkün. Otur yaş ve yaşanğalada sunak sunuş kalpi örlap geçişi mümkün. Davamlıq çarçaş. İmmunitet küçü tövelleş. Vitamin D immunitet küçünü tanşaydı. Kem bolsa mağdursuzluk, ruhsuzluk, pəsil almaşkanda asan zukan bulup gelişini keltürüp çıkırdı. Keyfiyat ve uykuğa təsir görüstüdü. Təbii nur biologiyelik saat ve serotonini tanşaydı. Uzak müddet yoruluk görülmese asala keyfiyatı tövən buluş, təşvişliniş qatarlıq məsillerini keltürüp çıxırdı. Həm də uxlaş ritmini qalayma qallaşdırıb, uxlayalmaslıq tez uxlaşını keltürüp çıxırdı. İşki acıratma ve köpüyüşki boğan təsiri. Uzak müddet gün nurunun çüşü yeterlik bulmasa, vasitilik alda işki acıratmalarının muqum halidegi təsir görüstüdü. Hamildar buluşka tayarlıq kılıbatkan kişiler topuğu nispeten etkanda vitamin D kemçil bolsa bedenin tanışlaşıgı paydasız. Teri tosuklarını zahmelendirdi. Aptaptın saklanışmaya koşulgan künür bilen uçuraşmasılıq teri tosuklarını barğansır acizlaştırıp sezgürleştir veydudu. Şunun bilen asalla aptaptın saklanğans yeri şünki sezgür bulduğun yaman süpetlik ayinleşini keltürüp çıkırdı. Aptaptın saklanması bulmaydı. Lekin aptaptın ziyadı saklansımı bulmaydı. Ondaq da kanda qığanda ilmi usulda aptaptın saklanğılı buludu. Başqa turib aptaptın saklanış acizsiz bo'lgan manzira. Sahar yoki kechqurun kun nuri intayin aciz bo'lganda, qish faslida havo tutuq, qor yomg'irli kunlarda, qisqa vaqt daraxt soyasi binaning taskay tarafida, bu chaqlarda ultira binafsh nurining qirish kuchi yo'q deyarlik. Uy ichida zodi aptaptın saklanış malhimi surkash kerakmi yo'q? Ko'p qism ahvollarda kerak emas. İşxana yoki uyda agar yerga tegadigan deriza va kuchlik nur tik tushmasa, aynak 90%'ın artıq ziyallıq UVB'ni ayırıp durdu. Eşip kalan mikro miktardaki ultira binepşi nur tergi ziyan yetküzmeydu. Bu iki xil alay dəkvaldan müdafiyənləşki doğru kilidir. Birincisi, çoğun küləmdiki yergi tikdiğən dərizə, kuyaş nuri tik tüşüdüğən dərizindiki iş orunda oldurğanda. İkincisi, hösün tüzəşdən kiyin teri tosqı aciz ya ki uzun vaqıt, küşlük çıraq nuri astıdı qalğan kişilə, aptapın saxınış məqsadlarını nepiz sürküsü boludu. Doktor şunu əskərtədi ki, bədənin bəzi qısımlarının terisi çın, çıdamlıq boğaşqa, aptapqı qaxınışqı intayın maskeldi. Məsələn, put, kol, dümbə, sağra, yota. Bu oralardaki terinin çıdamçalıqı yuqri. Qar pigmentlarının tarqılışı təkşi bulub, asalıqçı dağ düşməkdi, ya ki səzgür buludu. Noxtulu qoğdulğan xətərlik oralar bolsa, yüz qısmi, boyun qısmi, qulaqnın kəyini, kol dümbisi, baş terisi. Bu oralarının terisi nepiz, yıl boyu sırtqı çıxıp durdu. Dağ və terinin qeyrişidiki eğir apət rayonu hesablandı. Elmi maslaşdırış. Yüz və boyunni inçkiliklən aptaptın saxlaş, put, kol və gəvdini muapıqalda aptapqı qaxlaş gerek. Doktor adetki kişilerin her günü muvaffak aptapka kalkın işi gerektiğini, künürü çüşmesinin salametki paydasız işgeliğini əskert edildi. Yaz pəslədə çüştün burun saat 10'dan, çüştün ki saat 4 küçü boğan arılıqdan sağlanış. En yakşı vaxt bolsa səhər saat 7'dan 9 gıca, keşkurun saat 17'dan kiyin, her qitimda 10 minuttan 15 minut gıca, put, kol və dümbünü uçuk qoysul buludu. Kış pəslədə qəstən nurdan sağlanış acizsiz. Oldira binəpş nur aciz, kuyaş nuru ınlıq. En yakşı vaqt çüştün burun saat 10'dan, çüştün ki saat 3 küçü bulup, her günü 20 minuttan 30 minut kıça aptapkı kaklansa, hem kalitsiyet oluqlap sünakni çıngıtışkı paydalıq, hem keypiyatını yakşalaydı. Bütün yıllık prinsip olsa, yaz pəslədə kün nurdan saxlanıp, kısqı vaqt aptapkı seliş, kış pəslədə muvapıq uzun aptapkı seliş, kün nuri toluq çüşməsliktin saxlanış gerek. Doktor yanı mındaq bir cümlü sözünü əsi tutuşunu tavsiye akılıdı. Qattıq aptapdan saxlanışını asas, yumşaq aptaptın saxlanışını qoşun çıxılış gerek. Bu, ixtidar baha nisbiti ən yuqri, tergə ən dostanı usul. Qattıq aptaptın saxlanış, məsələn, aptaptın saxlanış qalpıqı keyiş. Çoğun şəpkilərini tallab, boyun qulaqının arqısını tosuş. Aptaptın saxlanış maskısı taqaş, hava ötküzdüğən muz yipək materialı tallınıb, danıxorek çıxışının aldı nası buludu. Aptaptın saxlanış kimi keyiş, yəni UPF 50 qoşulğan nusqısını tallaş. Hava ötküzdüğün, tez kuruyduğun pasonuna tallab, bilek ve gevdin qoğdusu buludu. Kar gözenek taqaş. Köz etrafıdaki yumuran terin asıraydı. İnç qoruqlarının aldın alıdı. Köz astını asıraydı. Yumşak aptaptın saxlanış bolsa, aptaptın saxlanış mahlimi sürkeş. Yani ihtiyacı qarab sürkeş gerek. Kündülük işgı berip gelişte yenik bir qabat sürküsülü buludu. Sırtta aptaptın saxlanışta SPF 50 koşulgan, PA 3 plus yuqur həsirlik məlhəmini tallab, hər 2-3 saatdə toluqlab sürküsü buludu.

Ailede işletildiğin 3D printer materyalları bexeter mi? İşletkende kaysı noktalarga dikkat kılış gerek? Tövende bu aktiki haberimiz de xitanlarda buludu. Yakın yıllardan bu yan 3D besiş tekniksi asla kesbe tecrübe kanlardan çıkıp, otları başlangıç mektep ders kanıları ve adetteki ailelerge kirip, yaş ösmürler yaktırıdığın pemini umumlaştırış emeliyeti gaylandı. Ama şunun bilen bir vaxtta 3D'lik besiş çıkarışının bexeterliki mi kişilerin dikkatini kozgıdı? Korumu materyallar yenilenip tekrarlanğandan keyin bexeter ziyanlık maddisiz boluş ölçümüge yeni yetkili bulamdı. Meşgulatı barğansır addilleşiwatqan üskünelerini balalar düşündürüş kollanmasından ayrılıp kalan ahvalda özlükden işletelemdi. Yani biz bu ahvalar karap bakaylı. Jansu Uşedgi bir pen umumlaştırış organı bıltırdın başlap, otturu başlangıç mektep okuşlarına 3D besip çıkırış tatbikat türünü kanatıya durgan. Aparat terbiyeleş, asıraş bölümünün başlığı Tonçan Tonuşuru bundak dedi. Olar işletken korma materyallar PLA, yani polisu kislatası simidin bulup, kömü kınak kirahmalı katarlık parçalanan biyologik materyallardan gelgen iken. Tongçan'ın yetişçe, PLA'nın fırkına ait sus bulup asan parçalanır iken. Onun suya eriş noktası bir kadar töven iken. Onun su gene renkleri herkıl köpkül renkleri tanışkılı bulur iken. Ama onun hıracı da nespeten yukarı bulur iken. Elektrolluk soğudu tor biketleri de okuyucularına yüzlengen, Mağarıp penne umumlaştırışı ışıltılığan 3D besiş mahsulatları asaslıqı PLB xorum materiallarını teşvik kılırken. Erkıl video görünüş spoları da yana blog egeleri onun bir hatalıgını teşvik kılı atkan iken. Bırak Sıçan Daşöz Xuashi Amovi Sayyye Şöyanının kandidat tətkikatçısı Doktor İtekçisi Xuan Şomunlarına əşkertti. Hazır bar bolğan 3D besiş xorumu materialları, cümleden ABS kuruluş solyoları, Yorukluğu sezgür simola katarlıklarının işletiş yarayanı da parçalanışan organik maddalar ve dançlarını payda kılırken. Fakat onların payda buluş derdisi, koyukluk derdisi katarlıklara okuşmaydıken. Konuşu mundaktaydı. Emliyatı bunların hiç kayısına mutlak bir hatar digil olmaydı. PLA başkaları siliştirganı bir kadar bir hatar buludu. Üçteylik mesip çıkırışta asaslıqı iki kıl bulguma koyup berildi. Biri VOC, yani parçalanışan organik maddalar. Yani biri dançı maddalar. Bu iki kıl noktadan karıganda PLA başkalarına nispeten bir kadar az. Ama bu ergizmi bulgumu koyup vermeydi o diyerlik emez. Panşo tekli fikir verip mundak dedi. Eğer aileler 3D printer sitip alganda yatak uy, balılarının yatak uy katarlık cayları işletişten saklanış gerek. Meşgulatılganda en yakısı hem itilgen hava boşluğu koymaslık. Amal bas sırtka hava yakışı almışıdığan, hava almıştırış üç günler toluk bulgan ehval işletiş. Meşgulat kılgıcı imkan kadar

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alıqı ligirlavatkan radyon kocuna. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karış alımız, mən Arafat Özengah. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Ketimlik Umumi Yığında kılgan 2. Yüzyıllık Küreş Nişanı'nı yürüyüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Ketimlik Umumi Yığında kılgan Jongo'ça zamanı ulaştırışını katli eğişmeyi algısı iletiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık kreş nişanıgı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Neçe evlat kişilerinin davamlı küreş kılışı arkasında biz umumüzlük halk cemiyet kurup çıkış, namıratlıktan kurtulduruş ötkülüğü hocum kılış vazifesini orullaş, birinci yüzyıllık küreş nişanını işgâ aşırış aldı duruatımız. Kiler yıldın başlap, ikinci yüzyıllık küreş nişanını kırıp yürüş kılımız. Bu şundak muhim peyitte biz hem devletimizin terakiyat umumi vaziyetinin yakşı gelikini, yeni ulu gelbelerini kolgu keltürüşke tamamen asasımız, şaraitimiz ve iktidarımız bağlı.

ziddiyetlerini körüşümüz. Hem növetki nurgun ziddiyetlerinin girelişip, xövp xatar ve hırslanın körnerli köpüyüp, döltümüz terakiyatının mislisiz mürekkep muhitki duş kilovatkalıkını mı körüşümüz gerek? Biz doğru tar karışı, umumiyet karışı, terakiyat karışı da çıntırıp, növetki halıkıra vaziyet ve devletçi vaziyetinin çigiş, mürekkep hadisi arkası yuşurungan maitini iniktunup, xavup xeter aldı da temtirmey, krizistin pürset izdep, yol içip ilgirlep, yeni vaziyet yartıp, Cunhua milletinin uluq gülünüşünün ibaret strategiyelik umumluq bilen dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü teximi yakşı bir tutaş nezarda tutuşumuz şart. Xalqaradın qarğanda dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş tezliş mezgili girdi. Xalqara muhit kündün küngi çigiş ve mürekkep olu atıdı. Bir taraftan tınışlık ve terakiyat yeli hem devirnin baş temisi bulmaqta. Yeni bir növetlik pen texniki inqilabi ve kesb özgürüşü çonkuru ravajlanıp, xalqara küsseliş durmisi çonkuru tanşilip, insaniyet tağdiri ortak gevdisi ideyesi kişiler kalbinin çonkuru oranı ilovatıdı. Yeni bir taraftan, xalqara vaziyette mukumsizlik, iniqsizlik körünerli köpeyip, yeni tasaman öpki yalugi yokumi kan yamırap çonkuru təsir peyda kılavatıdı. İqtisadının dünya vilişi, Tətür iqim qıvçırab, narotniklik, yeklimicilik baş götürüb, yek tərəbçilik, qoruqçilik, zomigerlik dünyanın tınışlıqı və tərəqiyatı təhdisilib. Xalqara ixtisat, pəm texnika, mədəniyyət, xəvpsizlik, siyasi qatarlıq əndizilədə çonqur, mürəkkəb özgürüş buluvatıdır. Biz dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünün yüzünüşünü bəlgiləydiğən halkılıq amıllarını dəlcaydı tunub, Strateyelik təşəbbüskarlıqını puhtı iqilişimiz gerek. Dövlət işçidin qarğanda, dövlətimizin sıcıl tərəqiyyatı nurğun cəhətlədə əvzəllik və şaraitqi iqe. Şundaqla, nurğun qeyinçilik və xırıslağımı duş kilovatıdır. Muhimi, məsililəgə ətraplıq, diyalikdik, kəlgüsi nəzər bilən qarab, tərəqiyyat yeni boşluqını pahalı kənəydiş gerek. Birinci, Cemiyetki asasi ziddiyetinin özgürüşünü çonkurtunup, terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıçtığının sestimiliklikini küşeytiş gerek. Nöbette döltümüzden terakiyatı duşkilvatkan asaslık meseleler şu ki, yenilik yartış iktidarı yukur süpetlik terakiyatının telpigi layıklış almayı batıdı. Yezigilikinin asası ilhem müstekememez. Şehir yezla. Rayonlarının terakiyat perqi ve kırım taksimat perqi bir kadar çoğun. Ekologiyelik muhitini koğdaşta vazife eğir, yol yırak. Xalq turmuşunu kapaletlendirişte kemtüklük mevcut. Cemiyet idar kılışta yani aciz terepler var. Yığıp itkanda terakiyat tampon emez, yeterlik emez. Terakiyat tampon bulmazlıkta asaslıki her kaysi rayon, her kaysi sahe, Her kaysi tereplerde tamponsuzluk hadisesi mevcut bulup, o umumi terakiyat seviyesinin özüşünü çekilip koyu atıdı. Terakiyat yeterlik bulmasızlıkta, asaslıki, devletimizde sosyalistik zaman evlaştırışını, umumüzlük işgı aşırışta, menişki tekişlik yol yani intayin uzun bulup, terakiyat vazifesi yanına ait eğir. Bu meselelerini hal kılışkı türütkü buluşta, diyalektik materializmlik, ve tarihi materializmlik dünya karış. Metodologiye de çın turuş gerek. Cemiyetki asasi ziddiyetinin inkası boğan iken, onu bir küçeple hel kılıp geçiş mümkün emez. Onu hel kılışta hem aktiflik bilen işleş, hem ızcıl tırış şart. Mesele yölünüşü ve nişan yölünüşü de sistemi karşı da çın turup, ulunu puhtulaş, özellikini cari kıldırış, kemtüklükünü toluklaş, aciz tereplerini küçeytişki küserip kılıp, ixtisat ve cemiyetinin umumüzlük, maz, imkaniyetlik sıcıl terakiyatı türütkü buluş gerek. İkinci, halıqının güzel turmuş istikini çonkurtunup, terakiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıçtın karatmalıkını küçeytiş gerek. Döltümüzde uzaktan bu yan dağımlı şipkelgen öksük ilgilik ve temin

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Ketimlik Umumi Yığında kılgan Jongoça zamani vilaştırışını qatti eğişmay alğı sildi tişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

aradan bir aydek vaqt ötkende bir xaltı qoğun ilip şəhərge badim. Bir xaltı qoğunni Qumsaydan nahiya bazırğa, nahiya bazırdan şəhərge ilip berişim şünçilik qiyınğa tüşdi. Bekatke berip bir xaltı qoğunni bir çetke qoyup, muharirge telefon qılıp, yurtimizdin qoğullardan ağaş kegeligimni ettim. Baş muharir qoğunni kira arvısıgı besip, bir doxmışqı kelişini etti. Kirakeşdin bir gedesem, o doxmışını bilidiken. Bu yege basak baş muharir bizni saklap durupdu. Şunda kılıp, emde baş muharirnen uyunumu körüp aldım. Hatta baş muharir bilen yandışıp oturup çay içtim, nan yedim. Bunandın emde yolum eçilip ketidigandek, ıstıqbalım parlap ketidigandek kılattı. Şu günü hoşluşup men otkınımda baş muharir yurtumuzun ahvalını kaytıdın sordu. Ve ayalım kesel çantı. Teopla jangalda bekılgın oğlağının terisi elanla daydı. Şehir degende hemisi eğildi bekılgın oğlaqla. Nedim jangalda bekılgını bulsun. Eğer tapalısınız, oğlaqtın bir an 700 bəsiniz bop diken ıkım. Dedi yumuşak avazda.

Çatak yok. Dedim baş muharrinin meni yakın görüp aytqan sözlerden beşim asmanga yetip. Bizning yurtdagi qo'y o'shkilarining hammasi jangalda beqildi. Men ilib kelay. Sizni avar qildigan bo'ldim emsa. Yaqay, buni avar qilish degani bo'lamdi. Men ilib kelay. Lekin bu gapdan o'zimizni bilib qolaylikmi? Ma'qul aka. Shu chaqda she'r e'lon qildirishning hayajini tutib ketgan bo'lsa kerak, qo'rqmay maydonga mushlabdim. Ammo keyincha ishlarning uncha oson bo'lmaydiganligini his qildim. Albatta, dadamning o'g'liq payg'ili unumay, onamni orqaga silib yolurishlarimni. Bir necha qitim ko'z yosh qilishlarimni qiyinchilik deyilib bo'lmaydi. Dadam dastlab rad qilib, yaqin keltirmadi. Onamning necha kunlab tushuntirishlari bilan ma'qul bo'lgan bo'ldi. Ammo buning uchun 7 harva o'tin akilishim shart qilindi. 7-chi harva o'tinni elib kelgan kuni dadam o'g'liqning birini ko'zdi badi. Gerçi dadam o'g'liqning kichigirakini bergan bo'lsa, yana rozi edi. Baş muharir terisini işiltemen dedi o. Göşünü yeymen demedi. Kızık iş ertesi seher oğlağını ilip mangandan kim başlandı. Oğlağının boyundan bağlayıp, yolunun boyuğu çıkıp, yük besilgan maşini saklap durdum. Bir çağda maşinimi çan tozan örlütüp, kanini kakırtıp yetip geldi. Kol kütürüp tosup edim, toxtadı. Şopur roldun çüşüp, yenimge keldi ve oğlağı karap koyup, iki kişilik karatı öleysen cümü, tez çıka, dedi. Oğlaqni dadamga tutqizib qo'yib, o'zim yamishib, mashinaning ko'zi bog'i besilgan o'tinning ustiga yamishib chiqdim. Qarsam, yo'lovchilar har doim qadamni ko'p taqqiladi. Men o'tirgan o'rin izlab o'yinimni so'zib, uyoq-buyoqqa egilib, nechta odamlarning orasiga qarashga boshladim. Ammo o'tirg'idek bo'shliq yo'q edi. O'tinlarning o'tir qismi emas, sirtlarga chiqib qolgan qismidimi, odamlar qistilishib o'tiratdi. Ba'zilar putlarini o'tinlarning orasiga tiqib olgan edi. Bəziləri sırtqı sangırıtıp ıldıratdı. Ahir özümni putun patqıdakı yəyə taşıldım. Biri beqinim qıca inəklidi. Biri eğizini buzup bir nəslən dedi. Lekin bir amal qılıp ıldırıb ediş üçün qulaq yopurşum qı toğır gilətdi. Özüm əmd ıldırıb edim, pəstin oğlaqın beş götürüldü. Bunu oğlum qap yerinə, dedi dadan pəsti durup. Qarqaqda ıldırıqaladın biri oğlaqın pokınını sıxıp eğiz götürdü. Yeni biri özünü kaçırıp putudun iştirdi. Şu arada kimdir biri kosağıdan ilipli attı. Oğlaq benim kucağım kılı çüştü. Onu mehkem kucakladım. Etrafındakiler teğimi öktü kopuşka başladı. Hükamey, tatı mağı nimanın putini. Dedi Kasım Boku isimlik adam izlerdi bile. Onun bilen burun çıraylık salamış yaptım. Bırak emni közüge sığmayı vatkan dek kalattım. Oy anımey, Mau balının öşküsü kimimge seyvetti o? Dedi Cemile Şakşak isimli xotun vaqıra. Dərhal oğlağın kəyin tərbiyə kuyruğunu yemləb çın besi oldu. Barmaqlarım arasından sıq suyuq taramlaq küşükü başladı. Şu haman dadamın oğlağın çisini bəyəlliki isimge kəldi. Əgər əkək boğan bolsa, kəyindən əməz kursa qısımdan küşüb getkən boladdi. Oldu mu? Çın oltırınla əmizə, manduq. Dedi maşinin aldı tərbiyyə yanışıb çıxan şofur, həm eyləngi boyunda qarab. Ustam, Şeray öküzgülü manqal av aşıq məşğulani yeniniz əqrib kəsiniz bol dikən? Dedi Cəmilə şaxşaq dəyini gözü. Demi sınır, şotakta

Dur, üst kelleşim, var geldim. Başımı da çıkartalım.

Hörmət radioanlıqçıla, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'idek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Levin'nin çöp üstüde ötküzgen keçisi bekar ötmügen idi. O, özünün igilikidin zerkişki başlagan. Onun heves kılmaydıgan bolup kalgan idi. O, soldun ümit çoğun bolğunuğa karmay, bu yıl uçurgan şunç köp oğusuzlukla. Dikkalla bilen köp ketim cancallışıp kelişla, ilgiri zadılı körülüp bakmagan. Hatta birer ketim bolsumu bolup bakmagan işla idi. O oğusuzluk ve cancallarının sebeplerini hazır toluk düşendi. İş üstüde sezgen rahiti. Şunun neticesi de dikkalla bilen yıkılışıp, ulağa, ulağının turmuşlarına heves kılışı, şu turmuş köçünü oylaşlarının hemisi, onun özü şoğulunu vatkan dikkançılıkı bolgan karaşlarını zor derecede özgertip, əslideki kızgıllıkını soğutu vetken idi. Onun üstüge, onun bütün işlerinin asasını teşkil kılıdıgan, emgekçiler bilen bolgan münasivitideki soğukçılıklarını körmeslike mi mümkün emesiydi. Pavağı okşaş bir koro nesillik kalılları, bütünlüğü terilip bolgan münbet etizleri, çörüsüge köçetle tikilgen tüptüz terilgü yerleri, kıg çeçip çoğunkur heydivetilgen toxsan mo yeri degen dek nersile, onundaki acayip yakşı evzellikle idi. Eğer bu işlani özü, ya ki özüge tilek taşlık kıladık Allah bilen birleşip işleydiğen bolsa, karamet yakşı bolatdi. Lekin hazır o şoğulunu vatkan dikkançılık işi, emgekçile bilen özü otursa da, şiddetlik hem dehşetlik köreşini şekillendirip koyu vatatdi. Bu köreşte bir tarap, yani Levin tarap, dikkançılık işlerinin cay-cayda tertiplik boluşunu talep kılsa, yeni bir tarap bolgan dikkalla öz meyliç iş kılattı. O bu köreşte, yani özü tarapının bütün vücudu bilen tırışıp keti vatkallıkını, karış tarapının zadılı küçümeyi vatkallıkını, özüge kılç talep koymayı vatkallıkını, kılıvatkan işlerinin hiç kimge paydası tegmeyi vatkallıkını, en yakşı dikkançılık saymalarının buzulup keti vatkallıkını, en yakşı ulağla bilen yerlerinin kerektin çıkı vatkallıkını körüp turu vatattı. En yaman bolu vatkını, şu işk serip kılını vatkan küşünün ısırap bulup keti vatkınıydı. Bu işinin ehmiyetini bilgendin kiyen, onunğa şunçıla küçeştiki məqsətinin kılç kımmeti bolmayı vatkını mı təsir kılı vatattı. Hakikattin alğanda, ula zadı nemi üstüde köreş kılı vatudu. O, bir dininin üstüde tik turuvassa, ula oldırmay, özleri ügengen adetleri boyuca, özünü kıynamay işleydi. Onun menfaatini dese, ula onunğa kanç köp, kanç köngül koyup işlep bese,
uruk çaçıdığan, dan ayırıdığan maşinalarını asırsa, özünün nemini oylaydığallıkını çüşensi yakşı bulattı. Lekin de kalla ındak kılmaydı, hem ındak mı oylamaydı. İşlanın eğir bolmaslıkını, köngüllük buluşunu, köpürek oram ilişini, en muhimi, gemsiz, endişsiz yaşaşını, kallı işletmezlikini arzu kılattı. Bu yıl yazda Levin bundak ehvalını hemmeli yerde uçurtıp durdu. Bedeliknin ot ve emen besip ketken böleklerini tallı velip, şulani ot oranı da çepi vitanla dep buyursa, ula tallımay, uruklukta ilip koygan yerinin en yakşı bedisini gocudar çepi vitanla dedi, dep çepi vetken. Yeni tehe onun könlünü yasap, bu yerinin çöpü alamet yakşı çıkıdı, değişken idi. Ula şu yerinin çöpünü çepiş asan bolgallıkı üç yılla şunda kılışkan idi. Bunu Levin düşünüp durattı. O otlanı ağdırışka çöp ağdırdığan maşinini evesse, onu başkırıp oltırgan dikkan, onun zor kanatlarının ayınışlardan zerikip, estağidil başkırmay, bir ne çukurunun çöpünü ağdırar ağdırmayla onu sundurvetti. Yeni tehe, hocayın, gemkıman, hotulla hazırlı yetip gelip çöplerini birdemdili ağdırveti doğu dep koydu. Yer heydavatkan dikkalla heydep başkı çıkkanda, sokunu kötürvetmey, şop peti atlanı keynigi yandırgallık üçün, sokuğu küş gelip, bir neç soka yerde sunup yatattı. Bunun da ula atlağını çarçıtattı, hem yerini buzattı. Şundak turukluk, yani Levin'a, ensirmen hocayın deyişetti. Atlağının keçide buğdaylı kıkırıp keçişimi, ulağının keçide küzetçilikti turuşunu halımaydı kallıkıdın bolu atattı. Ağır ula, Levin'nin digini boyuca, keçide növet bilen közetçilik tuturduğan boldi. Növet Van kağı kelgende, kündüzü keçkici işlep çarçap ketkeşke, en yakşı mozaydın üçünü yeni uğurluğan bedelik koyup berip uxlap kaptı. Ya ulanı suğurup koymaptı. Neticede mozayla bedini rasa yap, korsukı esilip ölüp kaldı. Vanka pushayman kılıp, hocayın, beni kandak cezalısınız razı men, dep işip olturdu. Yeni tehi ula mozaylanın bedini köp yevitip, korsukı köpüp ölüp kalgallıkı işenmedi. Arkadın yeni bir koşnısının 3 ay içi de 120 melinin kırılıp ketkellikini deyişip, Levin'nin könlüge teselli bemekçi buluştu. Arkadın yüzbegen bu hadisele, kimdir birinin Levin'a, ya ki onun dikkançılık meydanı üçmelliki bolgallıkıdın emez. Ula onu yakşı gördü. Hocayinimiz kibir yok yakşı adem dep terpleşudu. Pekat yengil işlanı kılışını, özünü upıratmaslıkını oylagallıkı. Emmigi pervasız karıgallıkı üç yılla şundak işla yüzbegen idi. Ula onun menfaatigi köngül bölmey, onu çüşenmeyle kalmay, yani onu özlerinin adil menfaatleri bilen karma karşı orunga koyup algan idi. Levin öz igilikidin özünün narazı işkellikini köptün beri iz kılıp gelip atattı. Kol vıkının teşilip onun su kırıp ketip atkallıkını bilip turup atattı. Lekin nerinin teşilip kalgallıkını izdemeydi.

Hürmet radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Seviye Jeske şu naydiki aksüneklerinin rehberi. Levin'den 5 yaş çoğun. Öylenginige hili bolgan adamiydi. Onun bir kaynısınlısı bab olup, Levin onu yakış göretti. Seviye Jeske bilen hotunu işkisinin o kızını özgü yatlı kılış oyunun barlıkını mı biletti. Toy kılmagan barlık yigitlerge okşaş o özümü o kızga azra kızıkattı. Bunu hiç kimge demigen bolsa mı, ama könlü de bilip yüretti. Özünün öylengüsü bolsa mı, o çıraylı kızının her tereptin telpigi layık hotun bulalaydıgallıkı közü yetip tursa mı, onun bilen toy kılışını, kiyitini yakış kömegen hal etti mi, osmangı çıkmaktı mı testek oylaydı. Bu hiyal her kaçan onun Seviye Jeske'nin uyugu berip mehman bolup geliş kızgıllıkıga soğuk su sepip durattı. Levin Seviye Jeske'nin özünü oğu teklip kılıp evetken hetini tapşırıp alganda birinci bolup muşu işini oyladı. Şundaktı mı Seviye Jeske'nin bu yakşı niyetini başkış düşensi bolmaydı gallıkını oylap ahır beriş kararı kelgen idi. Onundan başka könlünün bir yerlerde özünün o kızga könlünün bar yokluğunu bilip bekiş hiyalımı yok emes idi. Seviye Jeske'nin ailesi naid könüllük yaşaydıgan ailelerden idi. Seviye Jeske'nin özümü Yerlik Autonomiya Komitetinin en münevver paliyetçan erbaplardan bulup Levin o adamge bekme kızıkattı. Seviye Jeske, yani Levin hazırgıcı düşünüp bulalmayı vatkan adamlarının biriydi. O kıldaki adamlarının nezriyeleri anlamakka tolumu uğurluk tek anlınattı. Ama emeliyetten ayrılgan has olaylıklarla iyi emesiydi. Turmuşumu katmal, bir kıldı ötetti. İğizdi sözlü geldirge pütülleyi mas gelmeydi. Su bilen yağdek bir-birge yukuşmaydı. Seviye Jeske eddidin ziyadı liberal adamiydi. Aksüneklerini köz gilmaydı. Ulanın köpçülükini yoşurun kuldarla, korkunçaklıkıdılla öz haişlerini aşkarı bildirme yürüşüdü dep biletti. Rusya'nı Türkiye'ye okşaş zaval tapkan döyletti. Rusya hükümetini eskilikte uççığı çıkan hükümetti. Estaidil tenkıt kılışkımı erzimeydu dep söküp durattı. Ama yeni şu hükümet üçün hizmet kılattı. Yeni tehe aksüneklerinin nemunilik rehberiydi. Sırtlağı çıksa, çörüsüge kızıl ciyek tutulgan kakarlık dügülek şilepsini kimey çıkmaydı. Çet elinin turmuşunu ademdek yaşaydıgan hakiki turmuş dep bilgeçke fırsat bolsula çet elgi çıkıp gitetti. Ama Rusya'da ilgilikini mürekkep ilgar tekniki bilen başkuratti. Rusya'da yüzbegen barlık işlağı dikkat kılattı ve o işlağını bilip duratti. Rusya dikkallarını maymundun ademgi özgürüş devirde turuvatkan hak dep karaytti. Ama Yerlik Autonomiya Komiteti

Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Kron Taşlıvetken, Yaki Setivetken, Nikolay Ivanovich Kokşaş, Fransiyanın operasını kögüle Fransiyaya ketken bulattım. O pomışçıkının korulup ketken akıllık yüzü de hoşal külkü oynap duruvatattı. Ha, lekin siz onu hazırgıç taşlamadınız. Dedi Nikolay Ivanovich Siviyajeski. Şunu da malum. İgilikinizden yanılı sizgi paydası tegi batkan gəp. Paydası pakat birla. Özünüzdün üydü tursiz. Özünüzdün tamakını yaysiz. Başkalarının kolu karmaysiz. Yeni bir terpi, o dekkallani bir küllerde aklını tepip kala digen ümit bilen yaşaysiz. Lekin dep kesem siz mi işenmeskiniz mümkün? Bu hak, işki vazlik, buzukçılıklını bilidu. Emmin ersini bölüşüp bol de. Ne eti, ne kalıskan mı de. Açlıktan öley dep gelişi batıdu. Ama siz ulanı hak berip işlesiniz, tüzük işlikli unumaydu. İşini buzudu. Yeni tek geliştirgici sotçığı üstünüzün erzi kılıdu. O erzi kısa siz mi kınmam siz? Dedi Seviyacı eski. Men erzi kılamam mı? Ergiz o dakınmay men. Erzi kıplı koysanız üstünüzün her kılı geple çıkışkı başlaydı. Bunda kakvaldı kim onda kılışkı cüret kılıdı? Yemkaşak meydanındakiler ulağı olduğunu hak verip durup diken. Ulağı pulunu iple kaçıp getip. Ulağını geliştirgücü sotçı ne mi kılaldı? Koyup verdi şu. Fakat yezlik sotmak kimisi bilen yezi başlıkla ulağının edipini bereleydi. Yezi başlıkı konu kaydı bu içe ulağını rast kamçılaydı. Ulağını aşındak edeplep turmaydıgan bosa. Biz yerlerimizde taşlap dünyanın uçeti kessek buludu şu. Bu pomişçik bu gepleri bilen Seviye Jeski'ni meskara astığı ilova tattı. Ama Seviye Jeski onun geplerine terikiş bu yaktı tursun, eksice oyun körü vatkanda külüp ultrattı. Ama biz ilgilikimizde başkuruşta onda kusul kollansak bulmaydı. Dedi o külüp durup. Men mu, levim mu, yeni birimi onda kımaslık gerek. O yeni bir pomişçikini körüstüp dedi. Mana, Mikhail Petrovich mu ilgilikini bir obdan başkurup getip atmamdı. Onun ehvalının kandaklığını sorap körüm ço. İgilikimizni aşındak usul bilen başkursak muvafık bolam da? Bu gepni kılgan pomişçik muvafık bolamdı degen gepni etey alaydı urgu bilen dedi.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysıla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deputanla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uxlamay, tan at kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
2: Ben immunitet sistemisi. Uxlamay, tan at kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılvatıdır.
3: Ben börek. Uxlamay tan atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katlık kalayım kalınışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
4: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşere dep kaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artıq hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
1: Kadimdin hazırgıca congoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplık.
6: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
1: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canapladır.
6: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyetlən muamalı qıldığanla Ali Canapladır.
1: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
6: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydiq Allah, Ali Canapladır.
1: Ali Canapla, ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adetki kişilərdir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Canaplağı toğırlanış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.

Bir yıl öy tutup ayrılıp gelse, her taraf toyluğunu kaytırışını talep kılsa bulamdu. Toy ziyafeti ötküzüp, öy tutuvelip, turmuş geçirgen bolsa mı, öylenişini tizimlaş resmiyetini becirmeyen, bir yıldın kinci keylen ayrılıp getken, her taraf toyluğunu kaytırışını talep kılgan, bu pulunu zadı kaytırış gerek mi yok? 2019 yılı 5. ayda yigit Lan familik başkalarının tonuşturuşu bilen Li familik bilen tonuşkan. Keyin muhabbetleşken. 2023 yılı 2. ayda ular Lan familiknin yurtida Şucay'nın örüp adeti boyca toy mürasimi ötküzgen. Gerçi öğleniş xeti almağan bolsumu likin uruhtuqan dost buradarlarının kuvaqlıqı da şikeylen belli turmuş keçirişki başlıqan. Ama bu öğleniş təxminen bir yılı davamlaşkan. Öy tutulgan mezgilde şikeylen balalıq bulmağan, mecazi maskelmeyelikten köp qatım ciddelişip kalgan. Lan familik, Li familiknin ikinci qatımlıq öylenişi işkerlikini yoşur qallıqı. Emgekke katnaşmaydı qallıqıdan ağırınğan. Li familik, Lan familiknin toy mürasimini ötküz bulgandın kiyin tizimletişini kəyinigi sörgelikini ayıplab, onu aldab toy kılvalgan digen. 2024 yılı 2. ayda Li familik iki tarafının ortak turalgısından köçüp ketken, kiyin ikisi resmi ayrılıp

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı, çarçıgan peytlerinizde

küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgusu. Yani ondan olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhemen. Merhemen.

kelmek bolsan hıyalımni navada, yürükünni tınşap bakkın bir mehel. Bilmek bolsan hıyalımni navada, berip senin çüşlerinle ahtırgın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, uzun uzun menzillerde uzığın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, derizanını içip koyup, şamallarını yedilgın. Bilmek bolsan hıyalımni navada, sadakatnin köklerde leyligin. Bilmek bolsan hıyalımni navada, söyüş üçün samimi kademni algın. Demek, muhabbette söyüş asan, lekin samimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisini kılalaydı. Sadakatmen aşık, meşgulun soğudu. Her bir aşık meşgulağa, bahtiyar bolsun, muhabbetli küylerimiz, muhabbetli köngüller için.

Radyonun ustasla biz çoğunlarımızın terbiye köygen balıken cümo degen geplerini her vakit anlayıp kalımız. Onda olsa bizim nezirimizdeki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mandak buludu. Birinciden vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kesten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırkaya geldiği için görmezsizlik hikayelikini bilirdi. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andım karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen sözü şivatkanda aman karıştırıp yüzünüp, zihnini yığıp, estağidlılıkını ihbadileydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge pervakımıgan haltını ihbadilmeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup, yukur avazlı sözleştiğini saklındı. Kişini kayıl kılarlık sözleydi. Sözleş mahartıgı ehmiyet berdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubulkumasa herkiz mi derhal kuruk gep, pika gep depre diye bemeydi. Belki karşı tarafının karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misallığı arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide turdu. Meyli kanda kıyınçılık duş kesimi ve adısıgı emel kılıp emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalarına köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğla köyünüdü. Ulanın halini haber alıdı. Ken korsak buludu, merdanı buludu. Küçük işlan dep, dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kanmaydı. Terbiye köyü adem, istaşlık duygusu küçük buludu. Başkalarına malum köngülsüzlükle kuşurganda, İstaşlı kılıdı, küçünün yetişçi yerden berdi. Manımış yukurku alametle terbiye köygen kişilerde buludu. Elbette radyo anlıkçılarımız şu tapı oylaşı vatkan buluşu mümkün. Ben terbiye köyge ademken ben de. Manımışındak terbiye köygen kişilerini hemimiz yakışık görümüz. Elbette köylümüzde en yukur orun kuyup örmetteyimiz. Enemize radyo anlıkçı dostum, en şu suyumluk anlıkçılarımız.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 7. ayının 31. günü Cuma. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Ben Gülbehrem Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Cungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu yığınlaştı. Yığında Partiya 20. Nöbetlik Merkezi Komiteti'nin 5. umumi yığınını iç karar kılındı. Hazırki iqtisadi vaziyat ve iqtisad hizmeti tehtil ve muhakeme kılındı. Cungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti'nin baş şucisi Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı. Cungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti nöbetki iqtisadi vaziyat ve keyingi yarım yıllık iqtisad hizmeti doğrusida partiya sırtıdaki zatlar söhbeti yığını açtı. Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı hem muhim söz kıldı. Li Jiang alaqadar ehvallarını uqturdu. Wang Huning, Sai Chi, Ding Xuexiang katnashdi. Xinhua agentligi armiya

0: құрылғанлығының 100 еділік күрәш нишаны қарап, мәзмұт қадам білән ілгірләш, жолда Ши Цзиньпин ядролықыдгей партия мәркізі комитеті қалық армиясыны етекләп, армияны құдырат таптырыш, армияны гүләндірішінің еңі сәйіпісіні пүтті маузолық тәпсірі қабар елан қалынды. Алдыңғы 20 елда мәмлекет бойынша көлемләшкен мәдениет карханларының тижарет кірімі оқшаш мәзгілдікіден 4.6% ашты. Иран армиясы Америка армиясының Бәхрейндегі хава армия базасына зәрбе бергенлігін әйтті. Америка армиясы Иранға қартылған деңіз қамылын давамлы ижра қылдығанлығын әйтті. Әмді диқтыңлар программамыздың тәпсірі мәзмұнлары болсын.
1: Станциямыз хәбәри. Жонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы 7 айның 30-шы күні жиған ечіп, Жонго Компартиясы 20-ші нөметлік Мәркізі Комитетінің 5-ші умуми жиғанының бұл 10-ші айда Бейжіңде ечішіне қарар қылды. Жиғанның асаслы құралмалары Жонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Мәркізі Комитетке хызмет доклады беріш. Партияны умумижлік қаттық идары қылышны ізчіл алғысыл жетіштіке бір қанчы зор мәселіні муакем қылыш. Жығында хазырқы иқтисади вазият тәхлил ва муакем қылынып, кейінгі 20 йыллық иқтисад қызметі орынлаштырылды. Жонго Компартиясы Мәркізі Комитетінің бас шужисі Ши Цзиньпин жығынғы риясатчылық қылды. Жығында мұндақ деп көрсетілді. Партия 18-ші құрылтайдың бұян партияны умумижлік қаттық идары қылышта ұлық нәтижелер қолға келтіріліп, 100 жылық чоң партияның өзі үстіде инқылап қылышының яңы мәнзілі ішіліп, партия ва дәулет ішлерде тарихи нәтижелерінің қолға келіші, тарихи өзгерішлерінің жүз берішіге түрткі болынды. Партия ва халық партияны дәулетті құдрет таптырушдыки тарихи тәжәббүскарлықны қолға келтірді. Жұнан білен білі, дұния әхвалы, дөелет әхвалы, партия әхвалы да чоң құр өзгіріш болышыға әгішіп, партияны омымызды қаттық идары қылышмы, норғын еңі әхвал, еңі мәселелерге дош келді. Бүтін партия партияның хакимет үргізіш орнына мұстәккемләш, партияның бұрыч вәзіпсіні ішқашырыш стратегілік үйсәхлігіде тұрып, партияны умамыжды қаттық идары қылышны үзчіл алғы сілжетішінің зор әхмейтіні чоңқыр тұнып, шәншіні чыңытып, ирадыны сақылап, техімі юқыр өлчәм, техімі әмілі тәдбір арқылық, еңі дәвірдікі партияны умамыжды қаттық идары қылыштікі қымметлік тәжірбілерді яқшы чаң тұрып, оныңдың яқшы пайдалынып, партия құрылышы дош келген гәуділік мәселелеріні яқшы түзеп, яқшы хәл қылып, партияны башқұрыш, партияны идары қылышта шәкілленген яқшы сияси вәзіетіні яқшы мұстәккемліші, яқшы раважландырышы керек. Жығында мұнылар тәкітленді. Партияны умумижді қаттық идары қылышны ізчіл алғы сілжетішта марксизм, ленинизм, Маоздың идеясы, Дэн Шаопин нәзіриесі, үшкі вәкілі қылыш мұйым идеясы, Илми тәрәқият қарышыда чаң тұрып, Ши Цзиньпин яңы дәуір жонгочы социализм идеясыны умумүзлік ызчыллаштырып, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқыр өгініп вә ызчыллаштырып, яңы дәуірдікі партия құрылышының умуми тәліпіні әмәлейләштіріп, партия низам намысыны асас қылып, партия мәркізі комитетінің мәркізлік бір тұташ рәхбәрлігіде чың тұрып вә оны күчәйтіп, Мәуқәні партияның ұзақ мұддәт хакимет үргізіш ықтыдарыны өстіріш, партияның ілғарлықы вә саплығыны сақлаш, партияның хәлқ аммысы білән болған қан білән көштек мұнасыбетіне сақлашқа қаратып, қаттық болыш азасы ритмыда тәуірін мәйчен тұрып, партияны омамыжлы қаттық идары қылыш системісіні мүкеммәлләштіріп, партияның сияси құрылышыны етәкші қылып, партияның һәр қайсы жәһәтләрдәге құрылышыны умумижлік илгәре сүреп, бүтән партияның активлыгы, тәшәббүскарлыгы, иҗатчанлыгыны толык козгап, партияның өзне паклаш, өзне мөкәммәлләштерүш, өзне яңалаш, өзне юксәлдүрүшене үзлексез ишка сүреп, партияның башны ахыры дәврнең алдыда маңдыган, халык чин калбыдан химоя кылдыган, төрлек боран чапкынның сыныгыга бердашлык бирәләйдиган, жошкын хаяти күчкә толган Hakimiyet beşidiki Marksizmlik partiye buluşuğa. Başına ahırı Jongoçi sosyalizm işlerinin küşlik rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Jığında mundaq tep karaldi. Bu ilik ergendim buyan yolda Ши Цзиньпин yadroluqıdiki partiye merkezi komiteti, Bütün partiya, bütün memleketki her millet halkını itibaglaştırıp, yetekleb, cesaret bilen ilgirleb, baturluk bilen küreş kılıp, işki, taşki, işki çoğun umumiyetine bir tutaş pilallaştı çantırıp, terakkiyat ve hevipsizlikine bir tutaş pilallab, törlük taşki zerbe ve işki kıyınçılıkka ünümlük takabül turdi. Devletimiz iktisadıda kuvvet yeniliniş, kurulma serhilleşke karab terakki kılış vaziyeti barlık geldi. Şunun bilen bile iktisadi hareketki kıyınçılık, hırslığa yüksek ehmiyet verip, şençini çınatıp, kıyınçılıklarını yenip ilgirlep, törlük pürset ve evzelliklerini yakşı paydınlanıp, yokur süpetlik terakiyatının mukim, uzakçı devamlaşığı türkü buluş gerek. Cığında bunlar tekitlendi. Keyinki 20 yıllık iktisat hizmetini yakşı işleşte, Xi Jinping yeni devir cungoçi sosyalizm ideyesini yetekçi kılıçta. Mukimlik asosida ilgirlash xizmat bosh ritmida chang turib, yangi taraqqiyot ideyasini to'liq, to'g'ri, umumiyuzlik izchillashtirib, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni tezlatib, davlat ichi xalqaroddan iborat ichki umumiyatni texmi yaxshi bir tutash pilonlab, taraqqiyot va xavfsizlikni bir tutash pilonlab, islohot ichi bitishni cho'nqurlashtirishda chang turib, yangi va ko'ni quvvatning olmishig'i turtki bo'lishni tezlatib, texmi aktiv moliya siyosati va muvofiq keng pul siyosatini yaxshi yo'li qo'yib, törlük saklanma siyasetlerinin ünümünü toluq cari kıldırıp, əməli əsqatıdığın köpəymi miqtarı siyasetini vaxtıda pilallab oturuqa koyup, təətür dəvriylik tənşə salmıqını aşırıp, işki ehtiyacını küçəb kənaytib, təminatını yaxşılab, xəliq durmuşunu həqiqi kapalətləndirib və yaxşılab, tərəqiyyat tərkətləndirgüş küçünü aşırıp, cəmiyyətinin hayati küçünü urğutub, iqtisadının sicil, yeni, əla, yaxşı buluş qarab tərəqi qılışığı türtki bolub, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını tereşib işğa şuruş gerek. Cığında mundaq tep körüstəldi. Makroluq siyasetinin ünümünü küçəb östürüb, maliyyə çıxımı və zayum məbliğini işilçi sürətini tezildib, işki muhim quruluşu və işkini yanılaş xizmetine küşlük ilgiri sürüş gerek. Asasi qatlamının üçte kapalətləndürüş tövən çekini çın saxlaş lazım. Pul siyasi kuralıdan her tərəfləmi paydalanıp və onu vaxtıda tənşəb, maliyyə pul muamilini maslaşdırış arqılıq işki ehtiyacını ilgiri sürüş siyasetinin yaxşı yolu qoyuş gerek. Yığında bunlar təkidləndi. İşki ehtiyacını ünümlük aşırıb, oxşaş bulmağın amminin istimal ehtiyacı uyğullaşıb, əla süpətlik təminləşini kənaytib, mülazimət istimalının yoşurun gücünü qeziş gerek. Alt tor planı kuruluşunu puxta ilgiri sürüş lazım. Zamanevi kəsb sistemisi kuruluşunu tezildib, ol tədqiqatını uzaqça muqim kollaşını küçəyitib, sünni əqil qoşulğan hərəkətinə çoğunqır yolu qoyub, əxli iqtisadının yeni halıdını ravajlandırıb, sünni əqilini idarə qilish sistemisini mükəmməlləşdiriş lazım. Aldın Qatardaki texnikalarda büz şaslı qilish və kəlgüsi kəsiblərinin tərəqiyyatını faal ilgir sürüb, güllənmə tövrük kəsiblərini küçəb bərpa qilib, ənənivi kəsiblərini özgərtib, dərəcisini östürüşünü sicil ilgir sürüş gerek. Jığında bunlar təkidləndi. Adil tertiplik bazar rıqabeti muhiti yaratıp, memleket boyca birlik gelgen çoğun bazar kuruluşu nizamını tüzüp ve yolu koyup, işki talişi şekildeki rıqabetini davamlıq universal tüzüp, karhanalarının pulunu nisi kaldırış meselesine daimlik el kılış gerek. Devlet mülki, devlet karhanları islahatını çoğunqırlaştırıp, puhravi iyiliknin tereqiyat muhitini yaxşılab, supu iqtisadının qeliplik, sağlam tereqi kılışını ilgir sürüş gerek. Жығында мұндақ тәп көрістелді. Қалқыра ұқтысат соғдыда өзіра мәнпәт еткізөш әмкарлық бойшылығыны кен айтып, мұлазымет соғдысыны зор күш білен раваждандырып, соғдының тәңпің тәрәқиятыны ілгір сүріш лазым. Чәт әлгі мәбләғі селешіні баш құрыш түзімі вә чәт әлдікі универсал мұлазымет системісіні мүкәмәлләштіріп, чәт әл мәбләғіні пағал жәліп қылыш вә оныңдың пайдалыныш керек. Жығында мұнылар тәкітләнді. Yezgiligi yeza dekıllari xizmetini qilchi boşaşmay yaxshi ishlab, nomratlıqdan qutuldurish ötkiligi hujum qilish natijalarini davomliq mustahkamlab, kengaytib, yuqori o'lchamlik etiz eri qurilishi, tijorat qilish, boshqurish, asrash mexanizmini o'rnatib, takammullashtirib, dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni va bosini muqimlashtirib, dehqonlarning kirimini muqim oshirishni ilgari surish lozim. Yezgilik moddiy ashyolari bilan ta'minlashga kafolat qilish, bahoni muqimlashtirish xizmatini yaxshi ishlab, yezgilik ishlab chiqarishni chang tutib, kuzlik ochliq va butun yillik ochliqdan mo'l hosil olish lozim. Jig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Ko'p xil tadbirni teng qo'llanib, xalq turmushini kafolatlantirishni kuchaytirib, nuqtaliq kishilar to'pining ishqi o'rinlashishini qo'llash salmoqini oshirib, jonliq ishqi o'rinlashganlar va yangidan ishqi o'rinlashish holatidagi kishilarning huquq manfaatini kafolatlantirish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Yaşanganlar, balalar mulozimat kafolatini chang tutib, qatlam va turga ayrilgan ijtimoiy qutqizish tizimini mukammallashtirish kerak. Ekologik muhitni qo'g'dashni kuchaytirib, shimol qurilishi bo'yicha o'tkalga hujum qilish jangini yaxshi qilib, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish va karbonni neytrallashtirishni faol puxta ilgari surish lozim. Jig'inda munolar ta'kidlandi. Bexatarlik to'siqini haqiqiy mustahkamlash kerak. Bo'yizmin bozorni muqimlashtirib, bir yurish qarz loyihasini yaxshi yo'l qo'yib, yerlikdagi o'ttira kichik pul muomila apparatlarini isloq qilish, xatarni tugutish, miqdorini ozaytish, sutini o'stirishni puxta ilgari surish lozim. Kapital bozorining mablag' silish, mablag' yurishtirish universal islohotini cho'nqurlashtirib, kapital bozorining elastikligi va ishonchini oshirish kerak. Törlük yoşurun xəyib xətər və yoşurun xəyibni çonqır təşürüb və tüzəb, zor pəvquladı zor hadislərinin yüzbərişini qətli tosuş lazım. Xətərlik su ambarları, dərya tosmiləri, tağ kəlküni və geologilik apət yüzbərdiğən xətərlik rayullar, şəhərlərdiki asan hölçilik buludğan oyman caylar qatarlıq yoşurun xəyiblərini təşürüş, tüzəşini küçəytib, kəlgündə müdafiyəliniş, ciddi taqabıl duruş, xətərdən, apətdən qutquzuşunun türlü xizmətlərini puxta, yaxşı işləb, xəlqəmizinin hayati və mal-mülük bir xətərliğini bütün küş bilən qoğdaş gərək. Jığında mondaq təb görüstəldi. To'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amaliyotda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasining natijasini mustahkamlab, kengaytib, ardarchilik rahbari kadrlarining texmi ko'tarangi ruh bilan yuqori sifatli taraqqiyotda uzluksiz yangi natija yaratishiga turtki bo'lish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
0: Stansiyamiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti 7-oyning 24-chi kuni Jongnan Xayda Partiya sirtidagi zotlar suhbat yig'ini ichib, navbatdagi iqtisodiy vaziyat va keyingi yarim yillik iqtisod xizmati to'g'risida har qaysi demokratik partiya guruhlar markaziy komitetlari, mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasining mas'ullari va partiyasiz guruhsiz zotlar vakillarining fikr taktiblarini angladi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining bosh shujisi Si Jinping suhbat yig'iniga riyosatchilik qildi ham muhim so'z qilib, munolarini ta'kidladi. Keyingi 20 yillik iqtisod xizmatini yaxshi ishlashda muqimlik asosida ilgirlash xizmat bosh ritmida chang turib, yangi taraqqiyot ideyasini to'liq, to'g'ri, umumiyuzlik izchillashtirib, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni tezlatib, ichki tashqi ichki umumiyatni texmi yaxshi bir tutash planlab, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, islohot ichivitishni cho'nqurlashtirishda chang turib, Kona yeni kuvvetinin almışlığa tez türütkü bulup, texmi aktif maliye siyaseti ve muhabbet kuyutilgen pul siyasetini yaxşı yolu koyup, türlük saklanma siyasetlerinin önümünü toluq cari kıldırıp, emeli, əsqatıdığan köpeğimi siyasetini vaxtıda pilallap oturuğu koyup, tətür devrilik tanşe salmıqını aşırıp, işki ihtiyacını küçəb kengaytip, təminatını yaxşılap, xalıq turmuşunu həqiqi kapaletlendirip və yaxşılap, Taraqqiyot tarkatlandirgich kuchini oshirib, ijtimoiy hayotiy kuchni urg'utib, iqtisodning yangi, a'lo, yaxshi bo'lishga qarab davomliq taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, 15-5 yilning yaxshi boshlanishini tirishib ishga oshirish kerak. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azalırdın Li Chang, Wang Huning, Seiji, Ding Xuexiang söhbət yığını qatnaşdı. Li Chang, Jungo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin havalisi bilən aldınqı yerim yıllıq iqtisad xizmetigi alaqadar əkvallarını uxturub, keyinki yerim yıllıq iqtisad xizmetigi alaqadar oylanışlarını tunuşturdu. Söhbət yığında Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Merkezi Komitetinin rəisi Jing Jianbang, Jungo Demokratik İttifaqi Merkezi Komitetinin rəisi Ding Zhongli, Jungo Demokratik Dövlət Quruş Cəmiyyəti Merkezi Komitetinin rəisi Hao Mingjin, Jungo Demokratiyanı İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Merkezi Komitetinin rəisi Sai Dafeng, Jungo İşçi Dehqanlar Demokratik Partiyası Merkezi Komitetinin rəisi He Wei, Jungo Adaletperverler Partiyası Merkezi Komitetinin rəisi Jiang Zuojun, 3 sentyabr İlmi Cəmiyyəti Merkezi Komitetinin rəisi Wu Weihua, Tayvan Demokratik Avtonomiya İttifaqi Merkezi Komitetinin rəisi Su Hui, Memleketlik Soda Sanayiciler Birleşmesinin rəisi Gao Yunlong, Partiyasız Guruhsız Zatlar Vekili Xiaofeng ilgir kiyin bulup söz qaldı. Köpçilik Jungo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin növetki iqtisadi vəziyyət haqqıdaki təhlili, hökümi və keyinki yarım yıllık iqtisad xizmeti haqqıdaki oylanışıqa tamamen qoşuldu, həm də yeni quvvet yetildiriş və zoraytış, yenilik yaratış zənciri bilən kəsib zəncirinin yuğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüş, aqıl iqtisad kəsbidi qolundığan ölçəm, tüzüm sistemisini mükəmməlləşdiriş, İqtisadi, ictimai, mədəniyyət quruluşunun birikmə gücünü bir tutaş cari qıldırış, nöqtəlik kişilər topunun işqi orulışını muqumlaşdırış, ul tədqiqatını küçəytiş, istimalını kinayetiş yerik planını dəl cayda əməliyiləşdirış, ünümlik silinmini yenimi aşırış, yuqır səviyyəlik sırtqi civdişini sicil ilgiri sürüş, tətür dəvriyelik siyaset salmıqını aşırış qatarlıqla doğrusu da təklif fikir bərdi. Xi Jinping köpçülüğünün sözünü əstaydıl anlığandan kiyin mühim söz qaldı. O mundaq dəb körsətdi. Bu yılının aldınqı 20-də Jungo Kompartiyasi Mərkizi Komitetinin küşlük rəhbərliyi də caylar, tarmaqlar aldın küçəb, təşəbbüskarlıq bilən nəticə yartıb, işki taşqi xəyib xətər xırıslarğa önümlük taqabıl durdu. Dövlətimiz iqtisadi bisimgə bərdaşlıq berib, alğı ilgirləb, yenilikqa, yaxşınışqa yüzlünüb, küşlük əvrişimliki və hayati küçünü namayan qıldı. Xi Jinping bunların təkidildi. Növətdə dövlətimiz iqtisadının yürüşü, yəni bəzi qiyinçilik xırıslarqı düş gəlməkdə. İşənişini çıngıtıb, ötkəlgi hücum qılıb qiyinçiliklarını yığıb, yuqır sübətlik tərəqiyyatının uzaqca, muqim davamlışıqı türtkü buluş gerək. Keyinki 20 yılda makroluq siyasətinin önümünü küçəytib, işki ehtiyacının yuşurun küçünü qiziş, Pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışının çonqur yuğurlaşığı türütkü buluş, islahatni umumüzlük çonqurlaşdırış, yuqır səviyyəlik sırtqı içivdişini kenaytış, xalq turmuşini küşlük, önümlü kapalətlədiriş və yaxşılaş, nöqtülük sahələrdiki xayab xatarını sicil pəsəytiş qatarlı xizmətlərini nöqtülük yaxşı işləş gerək. Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Aldınqı 20 yılda hər qaysi Demokratik Partiya Quruqlar Mərkəzi Komitetləri, Məmləkətlik Soda Sanayiçilər Birləşməsi və Partiyasız Quruqsız Zatlar Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin tədbir oralaşdırımlarını qəddi izcillaşdırıb, dövlət umumiyyəti üçün təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qılıb, diqqətini iqtisadi, ictimai tərəqiyyatki bəzi nöqtəlik məsələlərə mərkəzləşdirib, çarı tədbir görüstüb, Partiya və hökumətinin ilmi tədbir bəlgirişini mühim qollanma bilən təminlidi. Mən Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitəti vakaltən köpçülükə çin könlümdən rəhmət etdimən. Xi Jinping ər qaysi Demokratik Partiya Quruqlar, Məmləkətlik Soda Sanayiçilər Birləşməsi və Partiyasız Quruqsız Zatları qarda üçtürlük ümidini oturğa qoydu. Birinci, İdiya və hərəkətini Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin növətki iqtisadi vəziyyət toğrusudaki təhlili, hökümi və iqtisad xizməti toğrusudaki tədbir orullaşdırımları əsasında birlikə gətirib, tərəqqiyyat işəncini çıngıtıb, bütün yıllık iqtisadi, ijtimai taraqqiyat nişan vazifelerini işqa aşırışqa ortaq türütkü buluşu kerek. İkinci, mesuliyetini toluq ada qılıp, çoŋqur tekşürüp tədqiq qilish asasida qaratmılıqı bolğan təkliflərini oturğa qoyub, iqtisadning muqimliq asasida yaxşılanishini ilgiri sürüş üçün aql parasat və küş qoşışı kerek. Üçinci, əzalar və alaqılışıdığan ammini ideyavi siyasi cəhətdən yetəkləşini sicil küçəytib, köpçilikni partiyanın icadi nəzriyəsini ügünüb, özləşdirib, Cüngo Kompartiyası

0: ticaret kerimi 7 trilyon 202 milyard 600 milyon yenge yetip, okşiş mezgillikden 4.6% yukarı bulup, mukim aşkan. Sahalar boyçı karğanda medeniyet yadroluk sahalarının ticaret kerimi 5 trilyon 47 milyard 200 milyon yenge yetip, okşiş mezgillikden 5.5% aşkan. Bunun içinde medeniyetki meblağ siliş ticareti, akbarat uçur mulazimeti, icadi layihaleş mulazimeti qatarlıq üçün kəsibinin ticaret kirimi bir qadar tez eşib, eşi süreti ayrım-ayrım 10%, 9.2% ve 9.2% bolğan. Bolup mu medeniyet yeni kəsib aleti kəsibinin tərəqiyat hərketlendirgüş küçük küçük bolup, coşkun hayati küçünü namayan kılğan. Devletlik Statistiki İdarisi İctimai Pen Texnika ve Medeniyet Kesbi Statistiki Mehkemesi Medeniyet Kesbi Başkanımızın muavin başlığı Pen Şuhua mundaq dedi. Medeniyet yeni kesb haleti kesbinin ticaret kerimi 3 trilyon 500 milyard yenge yetip, okşiş mezgillikidin 9.6% eşip, kölemleşken medeniyet karxalılarının 5 point tez boldi. Medeniyet yeni kesip aleti, kesipteki rakamlik neşriyat, neşir hukuki ve medeniyet yumuşak detal mulazimeti. Köngül içişte işletildiğin ehli odemsiz uşku yasaş. İnternet ilanı mulazimeti. Başka medeniyet rakamlik mezmun mulazimeti. İnternetteki başka uçur mulazimeti qatarlıq 6 sahanın küçük türdeki ticaret kerimi işkihanılıq san boyca açtı. Şunun bilen bir vaxtta medeniyet mulazimet kesbi mühim tereklik rolünü cari kıldırdı. Pen Şuhua mındaq dedi. Aldın ki 20 yılda medeniyet mulazimet kesbinin ticaret kerimi 4 trilyon 300 milyard yenge yetip, aldın ki yılının okşiş mezgildikizinin 8.1% eşip, barlıq kölemleşken medeniyet karxallarını gidin 3.5 point tez boldi. Bunun içinde medeniyet selinmesi ve mülk başkuruş, medeniyet pahaliyeti mulazimeti qatarlıq kesiplerinin küçük türdeki ticaret kerimi bir kadar tez açtı.
1: Stansımız xəbri. 2026 yıllık Şincan Yaxşıcay temisiriki gayri maddi medeniyet mirasları boyunca Şincan'ı yardan beriş baş temisiriki körgezme pahaliyeti 7 ayının 30 günü Şehanzi şehirde ötküzüldü. Pahaliyette bütün memleketteki 31 ülke, Abdunum rayon, merkezgi bivası karışlıq şehir ve Şincan işlep çıkarış kuruluş bintuanının 651 türlük gayri maddi medeniyet vekillik türü. 549 gayri maddi medeniyet varisi toplanıp, gayri maddi medeniyet miraslarına varislik kılış ve Şincan'ı medeniyet arkalık ozuqlandırıştaki mol neticeler namayan kılındı.
0: Stansımız xəbri. İran armiyesi 7 ayının 30 günü keşte uxturuş çıkarıp, Amerika armiyesinin Bahrayn'deki Şeyh İsa Ava Armiye bazısındaki generator, yol başlaş sistemisi hem de memuri ve arxsep kapalet kuruluşlarına uçuşsuz ayrıplan bilen hücum kılgallığını etti. Gerçi Amerika armiyesi bazısında nurgun müdafiye sistemisi ve kural yaraklılar bolsun, lekin yakında bu rayondaki Amerika armiyesi bazısı kartılığan hücum, onlarının kural yarakları ve merkezge zor buzgunçılık ep geldi. Şokunu etigende İran İslam İnkılabi Muhafizet kısmı bayanat ilan kılıp, Amerika'nın hücumu inkas kaydırış için İnkılabi Muhafizet kısmı Yordaniye'nin Azraq Amerika armiyesi bazısına hücum kılıp, F-35 belgülük 3 küreşçi ayırplanını veyran kıldı. Hem de başka 3 küreşçi ayırplanını eğir derecede ziyan uçurattı dedi. İran Diplomatiye Ministerliğinin bayanatçısı Bagai Şokini keşti yazma ilan kılıp, Amerika'nın Şokini seherde İran'ın cenubideki geçim aralıdaki ahallar rayonuğu hücum kılıp, 5 yıllık bir ailedeki ata ana ve onun 2 yaşlık balısının kaza kılışını keltürüp çıkarğanlığını eyipledi. Amerika Merkezi Komandallıq Ştabi 7 ayının 30 günü mundaq dedi. Amerika armiyesi İran'a kartılgan deniz kamalını devamlıq icra kılıdı. Şu günge kadar 24 soğudu paraxotunun yürüyüş liniyesi özgertildi. 2 paraxot hareket iktidarından kaldı. Hem de 2 paraxot təşürülüb, onlarının kamal kılış təlifiga raya kılışıqı kapalet kılındı. Bunun başka İran'ın yakınki hücumu da Amerika ayırplanları veyran bolmadı ya ki buzulmadı. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu kadimki memleket haberleri ve halkara haberler programımız müşahede

Merkezi Halk Radyosu Tanısı'nın Beijing'den beri vatkan programı. Her anlaşınızın kıymeti var.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damı da alıqı ligirlavatkan radyon ucuna. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşı alımız, mən Arafat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komitetin 5. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık küreş nişanığı yürüyüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan Jongo'ça zamanıvlaştırışını katli eğişmay algısı ziltiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan 2. 100 yıllık kreş nişanıgı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Neçe evlat kişilerinin davamlı küreş kılışı arkası da biz umumüzlük allık cemiyet kurup çıkış, namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılış vezipisini orullaş, birinci yüzyıllık küreş nişanını işka aşırış aldı duruatımız. Kiler yıldın başlap, ikinci yüzyıllık küreş nişanını kırıp yürüş kılımız. Bu şundak muhim peyitte biz hem döltümüzden terakiyat umumi vaziyetinin yakşı gelikini, yeni ulu gelbilerini kolgu keltürüşke tamamen asasımız, şaraitimiz ve iktidarımız bağlıkını körüşümüz. Hem növetteki nurgun ziddiyetlerinin girelişip, hıvıp hatar ve hırslarının körnerli köpüyüp, döltümüz terakiyatının mislisiz mürekkep muayetki duş kilovat kalıkını mı körüşümüz gerek? Biz doğru tarih karışı, umumiyet karışı, terakiyat karışı da çıntırıp, növetteki halıkıra vaziyet ve devlet içi vaziyetinin çigiş, mürekkep hadisi arkası yuşurungan maitini iniktonup, hıvıp hatar aldı da temtirmey, krizistin pürset izdep, yol içip ilgirlep, yeni vaziyet yartıp, Cunhua milletinin uluğ gülünüşünün ibaret stratejilik umumluk bilen dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü tekimi yakşı bir tutaş nezerde tutuşumuz şart. Halkaradın karganda dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş tezleşmezgili girdi. Halkara muhit kündün küngi çekiş ve mürekkep olu atıdı. Bir taraftan tınışlık ve terakiyat yeli hem devrinin baş temisi bulmakta. Yeni bir növetlik pen texniki inqilabi ve kesb özgürüşü çonkuru ravajlanıp, xalqara küsseliş durmisi çonkuru tanşilip, insaniyet taqdiri ortak gevdisi ideyesi kişiler kalbinin çonkuru orunu ilavatıdı. Yeni bir taraftan, xalqara vaziyette mukumsizlik, iniqsizlik körünerli köpeyip, yeni tasaman öpki yalugi yokumi kan yamırap çonkuru təsir peyda kılavatıdı. İqtisadının dünya vilişi, Tətür iqim qıvçırap, narotniklik, yeklimicilik baş götürüp, yek terepçilik, koruqçilik, zomigerlik, dünyanın tınışlıqı ve terakiyatı təhdisilip, xalqara iqtisat, pen texnika, mədəniyet, xövpsizlik, siyasi qatarlıq əndizilərde çonqur, mürekkep özgürüş buluvatıdı. Biz dünyada yüzyıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünün yüzlünüşünü belgileydiğen halkılıq amıllarını dəlcaydı tunup, Stratejilik teşebbüskarlıkını puhtı ilgilişimiz gerek. Devlet içinin karganda, devletimizin sıcıl terakiyatı, nurgun cihetlerde özellik ve şaraitki ige. Şundakla, nurgun kıyınçılık ve hırslağımı duş kilovatıdı. Muhimi, meselelerge etraplık, diyalektik, kelgüsü nezer bilen karap, terakiyat yeni boşluğunu pahalı kengeydiş gerek. Birinci, Cemiyetki asasi ziddiyetinin özgürüşünü çonkurtunup, terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıçtığının sestimiliklikini küşeytiş gerek. Nöbette döltümüzden terakiyatı duş kilovatkan asaslık meseleler şu ki, yenilik yartış iktidarı yukur süpetlik terakiyatının telpigi layıklıç almayı batıdı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğandak biz tünügünki radio jurnal programımızda Rozi Muhammed Mutallibnin Häwäskarning hikayesi nomli hikayenin aldın kısmını anlatqandık. Şok etimlik hayat mamatlıq vaqadan keyin o biraqla itizliqqa çıkmas boldi. Çünkü itizliqqa çıksala ilham laylatqa ilqinda urulup soqulup o dünya qarap eqiwatqandak tuyğu yana onun yadıga kelip alatdi. Şoňa o taqdirini özgertip yeqish üçin täwekkül qılıpla bu şäherden ayrıldı. Ondaqta bu qitimliq yurtidan ayrılış onu öz arzu armanlarına yetkiz alamı? Onun keyingi günleri qandaq bola? Bula qızıqsaňlar, diqqatlar davamlıq bugünkü radio jurnal programımızga orunlaştırılgan Rozi Muhammed Mutallibning Tarım jurnalda ilan qılınğan Häwäskarning hikayesi nomli hikayede bolsun.

Aradan bir aydek vaqt ötkende bir xaltı qoğun ilip şəhərge badim. Bir xaltı qoğunni Qumsaydın nahiya bazırğa. Nahiya bazırdan şəhərge ilip berişim şünçilik qiyınğa düşdi. Bekatge berip bir xaltı qoğunni bir çetke qoyup, muharrirge telefon qılıp, yurtimizdin qoğunlardan ağaç kegeligimni etdim. Baş muharrir qoğunni kıra arvısıgı besip, bir toxmışqı kelişini etdi. Kıra keşten birge desem, o toxmışını bilidiken. Bu yege basak baş muharrir bizni saklap durupdu. Şunda kılıp, emde baş muharrirnen uyunumu körü aldım. Hatta baş muharrir bilen yandış oturup çay içtim, nan yedim. Bunandın emde yolum içilip ketidigandek, istiqbalım parlap ketidigandek kılattı. Şu günü hoşluşup men otkınımda, baş muharrir yurtumuzun ahvalını kaytıdın sordu. Ve ayalım kesel çantı. Teopla jangalda bekılgın oğlağının terisi ilanla daydı. Şehir degende hemisi iğildi bekılgın oğlaqla. Nedim jangalda bekılgını bolsun. Eğer tapalısınız, oğlaqtan biren 700 pesiniz bop diken ufkım, dedi yumuşak avazda. Çatak yok, dedim baş muharrirning men yakın görüp itkan sözlerden beşim asmanga yetip. Bizden yurtdaki koy üşkilerinin hemisi jangalda bekıldı. Men ilip gileyim. Sizden avar kıldığan buldum hemisi. Yaqay, bunu avar kılış degeli bulamdı. Men ilip gireyim. Lekin bu gepten özümüzde bilip kalaylı cümü. Maqul akı. Şu çağda şiir ilan kıldırışının hayacını tutup getken boz gerek, kokmay meydem gümüşlaptı men. Ama kiyince işlanın onca asan bulmaydı galakını yes kıldım. Elbette dadamın oğlaq pəyili unumay, anamla arıgı selip yalırışlarımdı. Birine çıkettim köz yeş kılışlarımdı, kıyıncılık deyilip olmaydı. Dadam dəsləp rət kılıp yakın kəl durmadı. Anamın ne çükürlük çüyendürüşlerinden makul boğan buldu. Ama bunun için 7 harva otun ekilişim şart kalındı. 7. harva otunu elip kegen günü dadam oğlağının birini köstüp bədi. Gerçi dadam oğlağının kiçik rəkini bəygen bulsun, yanına razı idim. Baş muharrir terisini işiltemendi doğu, güçünü yeymen demedi. Kızıq iş ətisi səhər oğlağını elip manğandın kim başlandı. Oğlağının boyundan bağlap, yolun boyuğu çıkıp, yük besilgan masini saklap durdum. Bir çağda masinimi çan tozan örlütüp, kanini kakırtıp yetip geldi. Kol kütürüp tosup edim, toxtadı. Şopur roldun çüşüp, yenimgi keldi ve oğlağı kırap koyup, ''İki kişili kırat öleysen cümü, tez çıka'' dedi. Oğlağını dadamğı tutkızıp koyup, özüm yamışıp, masinin kozı bağı besilgan otunun üstüge yamışıp çıktım. Karsam, yolucular her daim kıdımı köp dakkılattı. Мен ултырган орын издеп ойнымны созып, уяк-буякка игилип, мечеде адамдардын арасы карашка башлады. Амма ултыргудай бошлук жок эди. Отунлардын отур кысымы эмес, сыртлагы чыгып калган кысымы да адамдар кыстылышып ултыратты. Баазылар путларын отунлардын арасыга тыгып алган эди. Баазылары сырткы саңгылатып ултыратты. Ахыр өзүмнү путум паткыдай жерге ташылдым. Бири бекинимге жайнакты. Бири эгизин бузуп бир нерсен деди. Lekin bir amal qilib o'ltirib olish uchun quloq yopirishimga to'g'ri keladi. O'zim endi o'ltirib edim, pastdan o'g'loqni besh ko'tirdi. Buni o'g'limga bering-a, dedi dadam pastda turib. Qirg'oqda o'ltirganlardan biri o'g'loqning pokinini siqib, egiz ko'tirdi. Yana biri o'zini qochirib putidan ishtadi. Shu arada kimdir biri qo'sig'idan ilib otdi. O'g'loq mening quchog'imga tushdi. Uni mahkam quchoqladim. Etrafındakiler tekimi öktü kopuşka başladı. Hükümey, tatı mağın imanının putini. Dedi Kasım Bukı isimlik adam izlerdi bile. Onunla burun çıraylık salamış yaptım. Bırak, emdi közüge sığmayı vatkan dek kalattım.

Demisimi, bu kasa takdiri akıllı mı? Ya ki, Türk, üçgenleşim, var geldim, başımıza çıkacağım.

کیچکینه اوت یالکونی بارمقیمزنون اوچینی ایللتالایدو. لاولداب کویواتقان گلخان پوتن بدننن هارغیلیقینی یوقتودو. بیر تامچی سو کالپیقیمزنی نمدیالایدو. اورکشلاب ایقیواتقان چانجان دریاسینین سویی بیپایان ایتیزلارنی سوغورالایدو. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Usumu, lekin g'idiqlash xarakteridan saqlanqila bo'lmaydi. Shunga amaliy ishlatganda o'zining yuvgandan keyingi ta'siratiga asosan tanlash kerak. Agar bir qadar issiq rayonda yashsa, oson terlisa, undaqta bakteriyaga qarshi turish zarur. Yuqorida tilga olingan selen disulfit bilan salitsilik kislotaning mo belgilik bakteriyaga qarshi turish xususiyati bor. Ammo uni bir turli qattiq ehtiyoj qilish uchun faqat ularga tayinish kupay qilmaydi. Balki bir qism qattiq yadroliq bakteriyaga qarshi turish dorilarini ham qo'shish kerak. Masalan, kvaternariy amoniy tuzi bir xil ko'p xil rol ko'rsatadigan bakteriyaga qarshi turguchi dori bo'lib, bakteriyaga foydali bo'lib qolmasdan, nurg'un zamburug'lag'i ham foydali. Uning ustiga u yana bir xil sirtqi yuzni aktivlashtirguchi dori hisoblanadi. Ba'zi kishilarning bosh terisi zamburug'dan yuqumini sababidan doim qichishadi. Hatto tamratga paydo bo'ladi. Shunga davolash bilan bir vaqtda bu xil chachish suyuqligini tanlab ishlatsa mi bo'ladi? Ziyada sezimchanlikmi chachish suyuqligini ishlatish jarayonida doim ko'rilgan hodisa. Lekin har bir odamning ziyada sezimchanlik manbasi nihoyatda cho'ng farq bo'lg'ashqa, buningga qarata tarkib jihatdan bevosita hukm qilib bo'lmaydi. Yuqori darajalik chachish suyuqligi ishlab chiqaruvchi sudgarlari davomli tadqiq qilib etish orqali ziyoda sezimchanlikka qarshi turish masalasida ba'zi afzalliklarga ega bo'ladi. Masalan, kislota ishqarlikni kontrol qilish hamda quyuqlashtirish, ko'pik yo'qotish to'g'risidagi qatorliq boshqa yordamchi dorilarni tanlash texmi inchiki bo'lishi mumkin. Shunga agar ziyoda sazgurlik ahvoli ko'rilsa, chachish suyuqligini tanlashga ko'proq kuch sarf qilishga arziydi. Umuman aytganda, chachish suyuqligining iqtidori darajasida oliy darajalik chachish suyuqligiga odatda texmi ahamiyat berildi. Ammo zodi arziydigan yoki arzimaydiganligiga yanada iste'molchilarning hukm qilishiga qarash kerak. Chachish suyuqligidagi odamni qaymoqtirdigan ikki xil tanlash. Chachish suyuqligining yadrolik iqtidori pokizlash. Har bir odamning chach tipiga o'xshash bo'lmaydi. Aqlli kishilar o'zgi mos keldigani tanlasa, danliq marka qo'g'lashganga qaraganda texmi amaliy bo'lganligini biladi. Chash yuyish maqsadlari ichida asl odamni o'raka dastidigan iqtidorlari bahoga ta'sir ko'rsatadi. Ko'pik qancha ko'p bo'lsa, tozalash unumi shuncha yaxshi bo'ladi. Nurg'un kishi chach yuyish suyuqligini qancha ko'p ishlasa, mazg'abning shuncha ko'p bo'ladiganligiga diqqat qiladi. Mazg'ab bo'lmasa, chashning tek pokiz yuyilmaganligini tushuntiradi. Bu xil loyiha fikr yo'lini 100 yil ilgariki suyuq sopun gullangan davrdan surishtirishga to'g'ri keladi. Ayni chaqda kishilar bu xil yangi yuyish suyuqligi bilan tunchi qitim uchrashgan bo'lib, uning zodi yaxshi yoki emasligini jazmlashtiramagan. Shuning bilan sodigarlar ko'piklashtirgich qo'shish orqali ishlatuvchilarga ko'pikning nihoyat ko'p ishkanligini his qildirib, tartibli holda ko'pik qancha ko'p bo'lsa, tozalash unumi shuncha yaxshi bo'ladi degan loyihani qabul qildirgan. Amaliyotda ko'pik bilan pokizlikning bevosita munosabati yo'q. Chach yuyish suyuqligining sifatiga ko'pik chiqarish miqdoriga asosan hukm qilishning ilmiy asosi yo'q. Iste'molchilar bu nuqtaga chuqur diqqat qilishi kerak. Biroq kishilar bu nuqtani bevosita his qilgachqa chach yuyish suyuqligi ishlab chiqarish sudgarlari yangi ko'pik masalasiga ahamiyat berdi. Ko'pik chiqarish to'g'risi bilan ko'pik yo'qotish to'g'risini tanishish orqali chashdagi qoldiq may bilan ko'pik o'tirsidagi bog'lanishni ishga oshirdi. Iste'molchilar buningdan muqim tafakkur shakllantirib, chashdan ko'pik chiqmasa yanini pokiz yuvgan bo'lmaydi deb qaraydi. Salitsilik may bo'lmasa g'idiqlamamdi. Yana bir ko'p uchraydigan setish nuqtasi salitsilik may. Salitsilik mayning tarkibi asosligi organik salitsilik yordamchi dorilar bo'lib, ularning sirtqi yuzning energiyasi entayin to'g'ri. Mundaqchi qilib aytganda, salitsilik may chashni nayti siliq yumron qiladi. Hozirgi tadqiqotlardan qaraganda, salitsilik mayning chashqa bo'lgan zinning asosi yo'q. Lekin chach yuyish suyuqligi zavodlari yanada texmi qimmat bo'lgan salitsilik may bo'lmagan mahsulotlarni ishlab chiqarmoqda. 20 yillik va 200 yillik chach yuyish suyuqligining farqi cho'qim bor. Bu asosligi chach yuyishning oldini olish, bakteriyaga qarshi turish qatorliq xos iqtidorlarda ishlatiladi. Ammo bu farqlarni shuncha ko'p pul xajlab sotib olishga arzimdi yo'q, yanada iste'molchilarning amaliy ehtiyojiga asosan sotib olishi kerak. Nima degan bilan, ba'zi ziyoda sezimchan badallik kishilar uchun aytganda, bir qitim bosh terisini bir kechki qichish turgandan ko'ra, ko'proq pul xajlagan afzal. Kasallik qo'zg'atuvchi viruslar insonlarning emas, hayvonlarning o'rtaq dushmani. Kasallik qo'zg'atuvchilar mohiyati jonliq. U belgilik sharoit bo'lgandalar ondan mavjud bo'lib tura oladi va o'z bedalalaydi. Tuanda biz hayvonlarning virusga qarshi turishdagi ajoyib mahoratlari bilan tanishib chiqaylik. Yeng nog'ushning bakteriyani o'ldirishi. Tabiat dunyosida haqiqatan mushundoq bakteriya o'ldirish mohirlari bor. U bo'lsa uchib tushirgan, hamma yerda uchratib qilib bo'ladigan qanotli hasharotlar.
Мәсілән, жыңнағош вә томызға. Жыңнағошның непіз қанты өзгіче физикалық құрылмығы игі болып, бактерия білән ұшырасылы өліду. Микрометр дәрежелік бактерияға ниспәтән, жыңнағош қаныты пүтілләй оқшымайдыған бір дүния. Алымла электролық микроскоптың пайдалынып, жыңнағошның қанытыда әмілиеті еңні шәкелік ұшылық өсікчілер барлықыны. Уланың адетте 2-300 нанометрдек игіздікті болыдығалықыны. Шуңа намо түрікі деп атылдығалықыны байқаған. Бактерия жыңнағош қанытының сыртқы жүзі білән ұшырашқанда бактерияның үйдері пәрдісі намо түрікіден кәген ғайет зор бесім сәбік созылуду яки ер алуду. Алымла электролық үзілмі қатлам тәсвірі еш техникісі вә компьютер техникісі арқылық намо түрікінің бактерия өлтіріш жәріянны тәқлет қылып, оланың адам бәдінігі зиян еткіздіған бәзі бактерияларын өлтірішке алайды маскелдіғалықыны байқаған. Чүмілі өзішке қаршы бактерия етіштірді. Табиат дүниясында оқшаш болмаған түрлер дайым өзара әмкарлышып, ұзақ мұддат бірге яшаш мұнасиетіде. Чүмілі зәмбұрық бактерия өлтірісіндегі үшбұнылық мұнасиетіне барпа қылыш бұның типік мысалы. Мәсілән, нұрғын йылла ілгірі Амазон орманлықыдегі юпырмақ кесідіған чүмілілі өсімдіклерінің юпырмақыны кесіп, зәмбұрық өздірішкі шылтышыны білген. Зәмбұрық яна чүмілінің ұзықлық мәнбәсі. Ұзақ йылламма бәйнеде hayatlıq və muhit özlüksiz özgürüb daim bəzi ziyalıq zəmburuqlar peyda buludu. Bu çağırılmağın mihmanlar çümüllərinin capalıq terib östürgən yeməkliyi bozunçuluq qaludu. Bu çağda çümüllü tinədi parazit yaşaydıqan bakteriyələ oturuqı çıxıb, hər xil antibiotiklərini yasab, naçar zəmburuqlarının öz işini tosudu. Alımlar çümüllü tinədiki antibiotik bakteriyənin DNA-sının oxşaş bomuğan böləklərdən paydalınıb, hər xil oxşaş bomuğan antibiotiklərini yasab çıxalaydıqalıqını bayqağan. DNA buyruq bilən təminləb, öcəyəri қанда химиялық бірікмелерін ясайдығалықын әйтіп бере алайдығалықы. Әмма ішлеп шығарылған антибиотиклар аман ұқсас болмайды. Нәтижеде зиялық зәмбұрғылар баштан ақыр тез сүрәт мұдапия системісі шәкелләндірілмейді. Шундайлар баштан ақыр чүмілі зәмбұрғы гүлігінің дәрвасын ачамайды. Гәрче зиялық зәмбұрғылар тасадыби алда мәлім қыл антибиотикларға қарта doğruğa qarşılıq görüşdüş xüsusiyyətini hazırlığan bolsumu, antibiotik bakteriyalar pəqət DNA-nın bəzi qalqılıq buyruqlarqı qarıda azıraq özgərdiş kirgüsə, yanılı ziyalıq zəmburuqlarının dərvasını içini tosqılı buludu. İnsanlardaki nurğun kisəliklər kisəlik pəyda qılğıcı bakteriya bilən yuqumun işdən kelib çıxıdı. Yuqumun işini davalaş üçün doktorlar bir xil antibiotiklar arqılıq kisəlik bakteriyalarını öldürüdü. Vaqtının ötüşüqə əgişib, kisəlik bakteriyaları özünü qoğdaşın ögünü alalaydı, həm də antibiotiklarqı qarıda doğruğa çidamcalıq пайда қылуды. Лекен инсалла чүмілідің үгініп, бір қысым антибиотикларын етілдіріп, кеселік бактериялерді доғырғы қарыштұрыш қытыдарыны етілдірілмейді. Yol minişinin salamatlıkka paydası köp. Nurgun kişi her günü mangan qadam sanı qanç köp bolsa salamatlıkı şunça yaxşı boludu dep qaraydı. Biraq siz yol minişinin sürətigi diqqət qıb baqqanmı? Tez mangan adamnın salamatlıkı texim yaxşı bolamdı. Jonanda şösi Şanyaş ikinci doktorxanası Süngək bölümünün müdiri vrachi Ju Weihong bu vaqtda təfsili düşənçi bərdi. Her günü 11 minut tez minişinin paydası köp. Bir türlik tədqiqatda körüstülüşçe 11 minut, yani həbdədə 75 minut, otturhal sıcılıqdiki küşlük ərgət qalış. Məsələn, tez minğiş, yürək qan tumur kesili, minğ səhtisi və qısmən rak kesilinin qozqılış qalbini tövələtişkə yardan berdikən. Hər həbdədə 75 minut ətrapıda otturhal sıcılıqdiki ərgət baldır ölüb keçiş qalbini 23% tövələtikən. Yürək qan tumur kesiliklərinin xətərini bulsa 17% tövələtikən. Rak kesilgi qırptar buluş xaypini 7% tüvəlidir ikən. Bəzi alaydı rak kesəliklərgə nisbətən, kesəl buluş xaypının tüvəlləş dərəcisi teximoro şən buludu. Baş boyun raki, yelik ösmüsü və aşqazan kırış eğzi rakının xaypi 14%-dən 26% keçi tüvəlləydi. Öpkə raki, cigər raki, balyatqo işki pərdi raki, boğmaq küçəy raki və süt bez rakının xaypi 3%-dən 11% keçi tüvəlləydi. Bu tədqiqatda körsətilişcə növbətdə köpləyən körsətmələrdə quramığı yetkənlərinin ərəbdədə az digəndə 150 minut oturhal sicillikdiki təntərbiyə paliyyəti ya ki 75 minut yuqru sicillikdiki təntərbiyə paliyyəti qilişi təvsiyə qılanqad. Lekin bəzi kişilər bu ölçəm geçişinin təsdiqini büldürgən. Bıraq, ərəbdədiki ərkət məqtari körsətmənin yerimiqi doğru kəgən təqdirdimu, paydisi yanılı körünəlik boludu. Ərəbdədə 75 minut oturhal sicillikdiki təntərbiyə paliyyəti qılğanda Baldır ölüb keçiş xəbini 23% tüvəllətkili buludu. Tədqiqatçılarının bildirişçə, oturhal sicillikdiki təntərbiyə ərkidi, yürək ritmi və nəfəsiniş nisbitini yuqur kötürdikən. Hərkət davamıdı mu, yanıla gəp qılğılı buldikən. Məsələn, tez miniş, usul oynaş, velisipit miniş, çoylu top oynaş, piyadı miniş qatarlıqlar.
Biz daim körüldüğün hareket yol minişli misalga alsak, nurgun kişi cahillik bilen her günü yol miniş kadem sanı kanç köp olsa şünce yakşıyı dap karaydı. Emeliyette, kündü kanç kadem mangallıkı karıştın başka yana yol miniş sürüdüğümü dikkat kılış gerek. Tez mağdığın adamın salametliği tekimi yakşı buludu. Birinciden, tez mağdığın adamın sünki yakşı turdu. Yakşı boğun sünek sağlamlıkı kişilerinin tekimi yakşı hareket kılışıgı yerden bergeşke, tabi yolda miniş sürüdü tezrek buludu. Hatta bazı yaşanganlar yana bir mezgil küçük çamdap yürüp mağalaydı. İkincisi yol mağanda yürek öpkü iktidar yakşı buldu. Tez mağallarının yürek öpkü iktidarı bir kadar yakşı buldu. Yürek iktidarı soğuşu tekimi küçük buldu. Kan ayınlışı ravan buldu. Yürek keserliklerimi şununla ağışıp azıydı. Çünkü yol mağanda yürek nefes sistemisinin küçük kuluşuğu muhtaç buldu. Aksiçe eğer bir adamın yürek öpkü iktidarı yakşı bulmuşsa bir neçik adam mansıla asırap geçişi mümkün. Üçüncisi yol mağanda tekimi uzun ömür görüşü mümkün. Bir türlük dokulatta tez meniş bilen ömürünün münaseti içi berilgen. Bu tədqiqatda təxminən 475 min adamın yol meniş adeti və ölüş əhvali yığılğan bulub, bunun içində köp qısım kişilərinin yaşı 50 yaşdan aşqan. Tədqiqatlardan bayqılışca, tez mağdığan kişilərinin ömrü astı mağdığan kişilərgə qarğanda tekimi uzun bulu dikən. İkisinin pərqi təxminən 15 ildən 20 yılgıcı bulu dikən. Tötincisi tez mağdığan adamın qeyriş astı buludu. Mıngı yakın kişi üstü deyilip verilgan bir türlük tədqiqatın baykılışca, menişi astı kişiler, menişi tez kişilerge karğanda, türlük beden iktidarı cedde tekimi baldır qeyriydiken. Analiz neticisi körüstülüşçe, menişi astı kişilerinin öpke, çeş, immunitet sistemisinin əhvali tekimi naçar buludiken. Tutuş iktidarı tekimi aciz, tamponluq küçü naçar buludiken. Kol bilen közünün maslişçallıqı mı yaxşı bulmaydiken. Menişi astı kişilerinin çoğu menişi tekimi qeyri köründiken. Çoğ meniğisinin əcimi və sırtqı yüzü teximi keçik bulu dikən, onun istigə çoğ meniğe postla qavdının qililliqimi teximi nepiz bulup, beliş iktidarının tüvəlişi teximi tez bulu dikən. Bunun başqa yol meniğişi asta kişilerinin yüzü teximi çoğun göründikən, yana teximi qeyri göründikən. Allah da skirtiş, gerçi yol meniğiş sürüdünün tez buluşunun paydisi köp bosumu, likin köpçilik çoğun madarğı qarap iş görüşü. Qarğularca yol meniğiş sürüdünü qoğuluşu bərkətinin zəxmilinişini keltürüp çıxarmaslıqı kerek. Məsələn, yıqılıp düşüş, putı qayırılıp keteş, sozılıp keteş qatarlıqlar. Yol meniğiş sürüdünün ölçümü mündaq. Sağlam kuramığı yetkenlerinin qadam sürüdü sekundiğa 1,10 dün, 3 dün, 1,10 dün 4 metr gıcı buludu. Yaşanğanlarının beden ehvalının tüvəlişigi əgişib, qadam sürüti sekundiga 0,10-dan 8 metr boludu. Əgər yaşanğanlarının meniş sürüti 0,10-dan 6 metr hər sekundin tüvən bolsa, astı mağan hesablandı. Əgər yaşanğanlarının meniş sürüti 1 metr hər sekundin assa, tez mağan hesablandı. Ondaqda, qadam sürütini qandaq hesablaş kerek? Yaşanğanlar yerge 4 metr sızıq sızıp, normal sürət bilen başlanış noktasının axırqı noktuğu berib, sərib qılğan vaxtını xatırlab, andın 4 kü bölse, yol meniş sürütüge erişkeli buludu. Ən yaxsı yer yeli bir qitim yol meniş sürütünü ölçəb, andın xatırlab, aldın keldiki sallıq məlumatlar bilen siliştürüş gerek. Ondaqda, oxşaşlı yol mağan turuqluq neyim üçün bəzi kişilər kesel bulup qaldı? Birinciden, yol mağanda qadam sanığı hədədən ziyadə diqqat qılış. Yol mağanda qadam sanığı ziyadə diqqat qılış. Çoxum 10 min qadam, 20 min qadam minmiş. Yaki başqalar bilən bəsləşidigan, məyli qanç qadam, qançılık vaqt mansun iş qılıb, çoxum başqalarının köp mağdığan qaraş xata. Toğru usul bolsa, 2 saat prinsipi. Məyli qandaq hərəkət bolsun, əgər hərəkət qıb bolğandan kin, tiz boğumunun ağırqı 2 saatdan artıq davamlasa, bu hərəkətinin ziyadə köp olub getkənligini düşündürdü. Şuna hərəkət miqdarını azaytış kerek. Tədrici ilgirləş. Hərəkət qılğanda bir qitimdi laya calınıb getməslik. Özünün salamətlik əhvalığı asasən asta-asta qılış. Başdıla ziyadə hərəkət qılmasıq kerek. Bu misa bədəngi ziyan yetişi mümkün. İkincisi, yol meniş qiyapıtı toğru bolmaslıq. Xata qiyapet bolsa dümçek meniş. Bu xilalatda asallı bəl və dümbə telib ağrıydı, putnun keyin ağrıydı. Qorsqını tompaytıp meniş. Bu xilalatda put boğumlarının besimi eşip ketidi. Putni sörəp meniş. Bu xilalatda put yayının besimi bəkçon bulup kəsə ayaq asallı uprat ketidi. Putini yögəp meniş, kerip meniş. Toğrı qiyapet bolsa qadını ruslap, qosaqnın tüvən qısmını jığıp, qadını tik tutup meniş kerek. Üçüncisi, yol meniş vaxtı toğrı bulmaslıq. Tövendikleri yol menişteki hata usul. Tek tuyup geçiş. Aşkazan üçeğe besim ilip geliyordu. Erkekten kayıtıp gelgen dinkin derhal tamak yiyiş mi? Aşkazan üçeğinin yükünü aşırıydı. Aşkorsak yol meniş. Aşkorsak alette kan şekeri en tüven kıymeti buludu. Dağımlık yol manganda gelik o gün özlüksüz xorap, kan şekeri tüvelleb, bir aran buluş katarlıklarını keltürüp çıkırdı. Toğru usul bolsa, tamaktan keyin yarım saatten bir saat kişi aram ilip
andan minişke. Tötincisi, yol minişten burun beden kızıtmaslık. Nurgun kişinin hareket kılıp yarılışıdaki sebep beden kızıtış katarlık tayarlık hizmetlerini yakışı işlemi gelikten, boğumları etçilmay, herkete çekilmeyi uçurab, çenikiş önümüge təsir yedirdi. Doğru sul bolsa, putna asas, kolunu koşumcu kılıp, tepeş, sozuş katarlık hareketlerini kılışkı buludu. Beşincisi, yol minişi meydanı toğramaz. Tövendikleri hata orun, asfalit yol. Yol yüzü ve katık bulup kese tız ve uşuqa asalı katık zərbi buludu. Yol manganda en yaxsi bağca tenterbiye meydanı katarlık çoğun yoldan icra. Tini, şen parkız caylani, en yaxsi elastikliği ige sulyağı yatkızılgan yügürüş yolunu dallaş gerek. Yol meniş cabdukları doğru bulmaslıq. Tövendiklerim o hata usul. Kurum ayak, katarlık, çam, katık ayaklarını kigende tız, uşuq boğumlarına besin payda akılıdı. Doğru usul bulsa, yel kaldısı, yel selincisi var tenerget ayaklarını tallaş gerek. Bu xildeki ayaklarının elastikliği bir kadar yaxşı bulup, hareket kığanda kilidigan zərbini azayt kılı buludu. Beden çınıqtırış üçün minişteki 3 amıl bulsa, kadem aralıqı, kadem sürüdi ve kadem alıdı. Kadem aralıqı, beden çınıqtırışta mangan kadem normal mangan kademden çoğraq buluşu. Putnun alqının 20 artıq buluşu kerek. Kadem tezliki her sekundda 2-3 kadem, her minutta 120'den 144 kadem geçe miniş kerek. Bunda kığanda yürek ritmini yokur kötürüp, yürek öpkenin ıqtidarını kuzgıtışkı paydalıq. Kadem maleti yengil buluş, put yer güçken de tızını sel egiş. Putnun arkasından putnun uçuğu ötüş ravan buluş. Şunun bilen bir vaqtta bedenin eğirlik merkezi tez süratte egişip yötkülüş. Bu jarayanda nefesini tanşaş, bedenini tik tutuş, işki kol tabi alda bilekni uçuruş kerek. Dikkat kılışkı tegiştiki beden çınıqtırıp manganda nefes tezleşip, beden sel peltarligende bu xil aletini 20-30 minutun artıq saxlıgandıla andın jürek ve öpkünün ıqtidarını önümlük çınıqtırgılı buludu. Emdi yukarıqı məzumullarını xulaslaydıgan bolsaq, her günü 11 minut, her haftada 75 minut oturhal küşlük hareket kılış. Məsələn, tez meniş 23% boldırı ölüp geçiş xaupini tövəli tudu. 17% yürek kan tumur kesellikler xaupini tövəli tudu. 7% rak kesilgi gırıtlar buluş xaupini tövəli tudu. Sağlam yol manganda tövendeki 6 noktığı dikkat kılış gerek. Kadem sanını qarğılaçı qoğlaşmaslıq, belini ruslap, qosaqının tövən kısmını jığıp, kadını tik tutup meniş. Tamaqdan keyin 20 saatten 1 saat keçe aram elip, andın meniş. Yol menişten burun beden kızıtış. En yaxsi elastikliği ige sulyağı yatkızılgan yügürüş oldu meniş. Yel kaldısı, yel selincisi ba tenerget ayğını tallaş. Beden çınıqtırışı 3 amil, kadem aralıqı, kadem sürüdi, kadem halıdı. Kadem aralıqı, beden çınıqtırıp mağan kadem normal mağan kademge karğanda putnu alqındın 20 artıq bosu buludu. Kadem sürüdi, sekundiği 2-3 kadem, minutiği 120'den 144 kademge cimansı buludu. Kadem halıdı, yengil bosu buludu.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik. Əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəplik. Yakından bu yan linfa hücayrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik, zər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanlaşıb getdi.

Bir yıl öy tutup ayrılıp gelse, her taraf toyluğunu kaytırışını talep kılsa bulamdu. Toy ziyafeti ötküzüp, öy tutuvelip, turmuş keçirgen bolsa mı, öylenişini tizimlaş resmiyetini becirmegen. Bir yıldan keyin ikkeylen ayrılıp getgen. Her taraf toyluğunu kaytırışını talep kılgan. Bu pulunu zadı kaytırış gerek mi yok? 2019 yılı 5. ayda yigit Lan familik başkalarının tonuşturuşu bilen Li familik bilen tonuşkan. Keyin muhabbetleşken. 2023 yılı 2. ayda ular Lan familiknin yurtida şu cayının örüp adeti boyca toy mürasimi ötküzgen. Gerçi öyleniş xeti almağan bolsumu likin uruhtuqan dost braderlerinin kuvaqlıqı da şikeylen bildi turmuş keçirişki başlıqan. Ama bu öyleniş təxminen bir yılda devamlaşkan. Öy tutulgan mezgilde şikeylen balalıq bulmağan, mecazi maskelmeyelikten köp qatım ciddelişip kalgan. Lan familik, Li familiknin ikinci katımlık öyleniş işkerlikini yoşurgallıqı. Emgekke katnaşmaydıgallıqıdan ağırınğan. Li familik, Lan familiknin toy mürasimini ötküz bolğandın kiyin tizimletişini kəyinigi sörgeligini ayıplab, onu aldab toy kılvalgan digen. 2024 yılı 2. ayda Li familik iki tarafının ortak turalğısıdan köçüp ketken, kiyin ikisi resmi ayrılıp ketken. Şu yılı Lan familik, Li familik üstüden Ürümçi şehri Yenişer rayonluq Xalıq Sot Mahkemesi'ni dava kılıp, onundan 72 min yuandan artıq toyluğunu kaytırıp berişini tələb kılgan. Bu puldan 60 min yuandını Lan familik 2023 yılı 1. ayına 24. günüden 2. ayına 4. günü içe, yani toy mürasımığı tayarlıq kılışının aldı keyni de banka hesabatı arqılıq 7 qıtımğı bölüp Li familikki götkep bergen. Her katımlık hesabat yötkeş hatırsı da toyluk degen söz eskertilgen. Kalgan 12 man yöndün köpreki öy tutvalgan mezgilde Lan familik töyligen turmuş xıracıtı idi. Li familik mundaq kargan. Lan familik bergen 60 man yönd öy tutvalgan mezgildeki turmuş xıracıtı, belki toyluk emez. Onun üstüge bu pullar ortak turmuş istimalıq işletilgen, kaytırılmazlıqı kerek. Li familik yana mundaq oturgu koygan. Lan familik baştala minin öylünüş tarihimini biletti. Onun toy mürasimini ötküzüp olup tizimlatmasıqı aldap toy kılıbiliş hesaplanıdı. 60 man yuan toyluk hesaplanamdı ya ki turmuş xıracıdı mı? Eğer toyluk hesaplansa öy tutuvelip bir yıldan keyin ayrılıp kesse kaytırış gerek mi yok? Sot mahkemesi sot kılıp mundaq qaradı. Bu 60 man yuan Lan familik iki taraf toy mürasimiga tayarlı kılışının aldı keyinde yötkep bergen hesabat. Onun üstüge banka hesabat yötkeş hatırsı da toyluk tep inek izahat berilgen. Beriş məxsidi öyleniş münasiyeti bərpa kılışı kartılgan bulup, toyluğunun kanuni alaylıkige uygun kelidu. Li familik özünü aklap, turmuş xıracıdı işgeliki, hesabat yötkeş ispati hatırsının maskelmeydiğalıqını etdi. Şundakla iki tarafının bu pulunun karakteri doğrusu da başka ortak tonuş hasıl kılgalıqını ispatlaydıgan dəlil ispat bilen təminleyelmedi. Şuna sot mekimisi bunu kabul kılmaydı. Kalgan 12 min yöndün köpreki toyluk dairesige kirmeydi. Kaytırış kaytırmaslıq hem kaytırış nisbeti doğrusu da sot mahkemesi ekvalı qarıp, Li familikni 60 min yuan toyluğunun 60%'di, yani 36 min yuan Lan familikke kaytırıp berişini bikitti. Li familik kayıl bulmay narazılıq ərzi sundi. Ürümçi şehirlik otur xalıq sot mahkemesi narazılıq ərzini rət qılıp, əsli hükümünü küşke iyi qıldı. Dilo becirgici Sodiya mundaq körsətdi. Ali xalıq sot mahkemesinin

toyluqqa çetişliq macra delolarını sot qilishda qonunni tatbiqlashqa oid ba'zi belgilimlar to'g'risidagi belgilimisining 6-chi moddasida mundaq deyilgan. İki taraf öylenişini tizimletiş resmiyetini becirmegen. Ama birli turmuş keçirgen bolsa, bir taraf örüp adet boyunca bergen toyluğunu kaytırışını talep kılsa. Xalq sot mahkemesi toyluğunun emeli işletilişi hem kızmeli ehvalığı karıp, ortak turmuş keçiriş ve hamildar buluş ehvali. İki tarafdan hatalıqı qatarlıq paketlerini universal oylaşıp, Şu cayının örüp adetiyle birleştirip, kaytırış kaytırmaslıq hem de kaytırışının konkret nisbetini bekitişi gerek. Bu diloğu nisbeten etkanda 60%'ni kaytırış nisbeti de 3 cihetin asas kılıp oylaşılgan. Birinci, iki tarafından bile turmuş keçirgenige pekat bir yıl bolgan. Uzak müddetlik mukim aile münasibeti şekillenmegen, kaytırış nisbeti bektöven bolup kalsa, bergücü tarafke adil bolmaydı. İkinci, iki taraf emeli öy tutuvilip turmuş keçirgen. Lifamilik bu mezgilde bedel töligen. Toluq kaytırış ya ki kaytırış nisbeti pek yokur bulup kesimi emeliyetke uygun kelmeydu. Üçüncü, iki tarafından öylenmezlikte oxşaşlı belgilik cevapkarlıqı var. Kaytırış nisbetini tanşaş bilen hatalıqını bekitişini bivasta bağlı veliş muvaffaq emez. Toyluqni kaytırış maceralarda iki tarafından dava talebi birdek kanun boyunca muvaffaq oturgu koyulışı gerek. Toluq kaytırışını bir taraflama teşebbüs kılışqa ya ki kaytırışını red kılışqa bolmaydı. Toyluq bergücü tərəb hesabat yötkigende toyluq tap iniq izahlap koyuş, həm də paketini saxlap koyuş. Münasibet bozulğandın kiyin, hukukuni vaxtada təşəbbüs qılış təklifi berimiz. Likin iki tərəb öylənmək öy tutulğan bolsa, toyluq qaytırış dəva təlibədə toluq sonmini qollaş təski toxtaydı. Toyluq alğan tərəb dəlil ispat körstüb toyluqni ortaq turmuşqa işlətkəliki. Özünün türlü çıkımlarını kılgallıqını ispatlap, bu arqalıq əhvalgı qarab qaytırış somusini kemeytiş, ya ki keçirim kılışını iltimas kılısı boludu. Likin öyleniş kelişimi tüzüşünü səbəb kılıp, köp somuluq toyluğunu ilgili bilip qaytırışını rət kılışqa bolmaydı.

Sevimlik radyo anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhemen.

Muhabbet ananın mihirlik süyüşü ve dadının ızlık pepeleştirdir. Muhabbet aşıkının meşkuğa çin könlüdün soğukluğun ettirgülüdür. Muhabbet dostluk derhi, muhabbet birbirini düşünüş ve kollaştır. Muhabbet başkalağı kendilik kılış ve ula üçün ata kılıştır. Muhabbet asmandaki mengü patmaz kuyaştır. Muhabbet ilhamının bulukudur. Muhabbet könül yarısını davalaydıgan hasiyetlik doğrudur. Muhabbet bu tün keçideki şamdır. Tahırtandaki bahardır. Muhabbet bir tal açmıştır. Bu arkalık kalıp işkinizde açalaysız hem takıyalaysız. Elbette muhabbet çeksiz ketken bir yaylaktır. Uyadın kanıcı huzurunu alaysız. Beni ondakta muhabbetlik kalıplarına bir nakş ketti.

radyonun uç dostlar programımızda davamlaştırı vatimiz. Bir balı bağışken de 14 yaşlı kırıp kalan bozumu kokuncaklıkıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgu seti aladığan nait küştüngür bir bala onunla ''Ey, ben bile ilişi alamsa'' depla bir iştiriple jıktı bitip doğu. Bir muşkumu çıdımaydıgan dep kopallık bilen tırlap gururuğu deyipti. Elikı balının kepi onunla bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çınık durup, küçük buluşka bel bağlaptı.

0: 奋斗，为幸福打拼，把宏伟愿景变成美好现实。
1: 与时代同行，中国之声。

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de Cungugu Nezer programımızla başlayınız. Ben Abduhalık Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkça mezmullarına kulak salgaysınlar. Cungu iktisadi yenilenişka, yakşılınışka harap yüzlenip, yukarı süpetlik terakkiyatta puhtı kadem taşlandı. Kunan ülkesinden Şincan'ın nişanlık yardım veriş davalaş ettirdi, keselini davalıp, kalbini illetti. Sünni akıl Cungu'da çoğun emeliyleştirilip, türlü kesiplerge kuvvet ata kılıp, işlep çıkırış turmuşka sınıp girdi. Aldınkı 6 ayda bütkül cemiyetten tok işletiş miktarı okşaş mezgilligiden 5.13% aştı. 6. ayda 1. septiki şehirlerde tavar öylerinden setiliş bahası aldınkı aydıkiden östü. Nemüçün Ali Mektep imtihanı ahırlaşkandın ki illa Nurgun okuşlardan ilgiri tirişip et saklıgan belim noktalara tedirici kuvalışıp etta bütünle untuluşku başlaydı. Bir kısım terbiyeleş aparatlarının kursantlarına kalganç ten cezası verişi cemiyetin dikkatini tarttı. Yazdaki bu adetler sizin immunitet gücünüzü nabut kıladı. Tövende dikkatanlar bugünkü programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

Şinjan'ın torpanda mau doktor ıllık hem alaydı nam. Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etereti 30 yıl yıkın küç ulap Şinjan'ın torpan şehirge nişanlık yardım verip, kenetlerge, ailelerge kirip sağlamlık mülazimetini işik aldıkçı yetküzüple kalmay, yine Maucuşi'nin yurttaşları, partiyadan kelgen kişiler digen ıllık tonuş ne her millet ammanın kalbigi sandırdı. Mau doktor digen bu nam bir kitimlik küçük kısturma mozikiden kelgen. 2022 yılının ahırı, Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etertedeki doktorlar 94 yaşlık Uygur Mumay Patamkhan Nur'un yürekki diyek koyuş operasyasını muvaffakiyetlik tamamladı. O, uşağı kelgendikken derhal doktorunun ismini sordu. Onun iş çoğun bolgaçka inek cevap verilmey, sizler Hunan'dan gelgen doktor, Maucuşi'nin yurtadan geldinler. Mən sizlerini Mau doktor deyip çakırayı dedi. Bu, Naq meydandaki Şinjan'a yardımge kelgen doktorlarga bu atalgının alayda ahmetini es kaldırdı. Şunundan itibaren Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etirti bu şereplik namını teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, 2023 yılı 5. ayda Kızıl Anar Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş Mau doktor davalaş etirti hizmet markasını resmi yaratıp, ammının özlügeden itiraf kılışını Şinjan'a nişanlık yardım veriş hizmetindeki anlık erektiği aylandırdı. Yürek kan tumor kesellikleri sahasındaki mütexessis Jang Yu, Turpan şehirlik halk doktorxanasına kelgenden keyin, 20 yıl içinde 500'ün artık bimarının keselini gördü. 30 kitimden artık ciddi, xeterlik, iğir kesellerini kutkuzuşka katnaştı. Jang Yu mundaq dedi. 100 yaşlık bir bimar kutkuzulunganden keyin, kolumunu tutup durup, mau doktor yakşı dedi. Şu dakikada men barlık bedel tülleşinden erzidigallıkını eskaldım. Turpan'ın zemini keng, Dehkançılık, çarapçılık rayonlarındaki bimarlarının doktorxanığa berişi kolaysız bolgaçka, Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etirti seyyarı halis kişisel görüş faaliyetini kanat yaydırışı için durup, kurallarının ışık aldıkçı berip davaladı. İdkıt rayonu Yar Bazırı Yeni Şehir Garbi Koğuk Kenti Şipakhanısı da Hunan'dan Şinjan'a nişanlık yardım verişi kelgen doktorları her eptide karallik kişisel görüdü. Nurgun ama baldurlu kilip öçreti durup kişisel görüşünü kütüdü. Mensahan Mehmet Mumay şularından biri. O mundaq dedi. Onların davalaş teknikisi yaxşı. Belki kızgın muamil kılıdı. Biz onlardan hatırcam. Onlar biz en şınıdığan doktorlar. Turpan şehirlik Seyya Sağlamlık Komiteti Parti Korpusu'nun şujesi Jang Yongan tonuşturup mundaq dedi. 1998 yılı Hunan Turpan'a nişanlık yardım bergenden buyan cemi 535 mau doktor Turpan'a kilip yardım verdi. Her millet ammısı bilen ken dairede uçuruş devamı da, Mau doktor partiyanın gemkorluğunun asasi katlamı bivası itip barğallıqı, her millet ammısıga ılıqlıq yetküzgelliğinden canlıq namayendisiga aylanıp, keselini davalıp kalıbını illetiş ünüm ıhtıdarı bargan sıra roşelleşti. Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlıq yardım veriş davalaş etirti keselini davalıp ademini kutkuzuş bilen birge yeni teknikalarını elip geldi. Nefes yolu ve xeterlik iğir kesellerin davalaş bölümünün doktoru Yan Huaping, Nurgun yukarı teknikalık operasyonlarını tamamlap, Şucay'nın nefes yolu keselliklerin davalı seviyesini tiz östürdü. Taşkı keseller doktori Çinci kollektifini yetekleb, mikro zahim teknikisi de bölüsü şasıl kalıp, bölümünü Abdunum rayon dereceli kilinkilik noktalık mahsus bölüm kuruluşu katarı kürgözdü. 11. Türküm'deki Hunan ülkesinin davalaş ixtisaslıkları, ümmek teşkilde şeklede Şinjan'a nişanlık yardım veriş etirtinin etiret başlığı, Turpan şehirlik halk doktorxanasının sabık doktorxanı başlığı Çin Godong mundaq dedi. 2023 yılı 11. Türküm'deki Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etereti Turpan orulaşkandın buyan, cem'i 200'ün artık davalaş yeni teknikisi, yeni türü makallaşıp kanat yayduruldu. Öz cahide boşluğunu doldurgan türlük davalaş tekniklerga Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etertinin çın turup tökpü koşumu cesemlengen. Bu, Turpan'dan davalaş saklık saklaş işlerinin süpüte derecesini östürüp, yukarı pelliki kötürlükelliginden canlılık ispatı. Davalaş arkalık Şinjan'a nişanlık yardım veriş, kan veriş bulupla kalmayı tekme muhimi kan işleş. Hunan ülkesinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş davalaş etirti münaver başkuruş ideyası ve ılgar davalaş tekniksinde nişanlık yardım gerişi otkan caylardaki her derecelik doktorhanlarına noktalık yetküzüp, Hunan Şinjan yıraktın davalaş süpüsünü kurup, kilinkilik yetekleş koşulgan yıraktın emkarlışış koşulgan bilim aşırış terbiyeleş bir gövdeleşken, ıksaslıklarını terbiyeleş sistemisine berpa kılıp, Nişanlık yardımge erişip atkan caylarga ilip kitelmeydigan ela süpetlik davalaş koşulunu kaldırdı. İdikut rayonu Çatkal yazılık şipakhanı da, salametlik nesliki keltiriş tekniki Meryemgül Erkin,
2024 yılı Ali Mektan'ın tüküzgenliğin kin bu yerge gelip hizmet kılıp, Şincan'a nişallık yardım bir vatkan doktorlardan yığını sancıp davalaş, Mumbilen davalaş Katarlık Cungu Tibabata davalaş tekniksini ügünüp geldi. O, 2 yıl yakın ügünüş arkalık men hazır müstakil davalaş meşgulat kılalaydıgan buldum dedi. Şincan'a nişallık yardım bir vatkan doktorlarga ayakışıp köp yıl getirginip ügengen Turpan Şehirlik Halık Doktorhanısı Yürek Kantumur İçki Kesellikler Bölümünün doktoru Kaan Şinling mündak dedi. Şincan'a nişallık yardım bir vatkan mutakhasler bildiğallarına ayımay bütün zihni bilen yetekçilik kıldı. Men ılgar diagnoz koyuş davalaş tekniksini gelepli kalmay, tekme muayime doktorlarının mihriballık bilen davalaş eğer mesuliyeti ve borçunu çoğunkor es kıldım. 2026 yılı 6 ayda Emdil'e Şincan'a gelip vazifesini ada kılgan 12. Türküm'deki Hunan ülkesinden Şincan'a nişallık yardım veriş davalaş ettirti ötküzüp veriş. Ötküzüleş hizmeti tamamlanan dinkin, sizden hizmet aletine girip, yezi kenet, çaroçılık meydallarına çoğunkor çöküp, davalaş mulazimetini kanat yaydırdı. 12. Türküm'deki Hunan ülkesinden Şincan'a nişallık yardım veriş aldın kısap komandalık iştabi davalaş grupusunun başlığı Yenmenley mündak dedi. Biz aldığınız Katar'daki davalaş tekniksi ve zamanıvi doktorhanı başkuruş tecrübelerini devamlılık kergizip, Turpan'ın yerlik davalaş ıhtisaslıkları koşuğunu küçeytip, her millet ammasının hayati ve sağlamlığını köngül koyup koğdap, yardımge erişken caylarının davalaş sağlamlık işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatını ilgere sürümez.

2026 yıllık Dünya Sün'i Akıl Yığını yakında Şanghay'da yapıldı. Bu nöbetlik yığında Sün'i Akıl arkalık türlü kesiplerge kuvvet koşuştaki en yeni neticeler merkezlik namayan kılındı. Bir Türküm aldın Katar'daki teknikler merkezlik ilan kılınıp, devletimizden Sün'i Akıl sahasındaki en yeni bösüş namayan kılındı. Sün'i Akıl, emdi körgezmi supsuda kişiler çöğürde tamaş kılıdgan nersip olmasın, belki hakiki işlep çıkırış ünüme ve turmuş kolaylıkı kaylandı. Jungu Ufçur Xəbərləşiş Tədqiqat Yurtu ve Sünni Akıl Tədqiqat Xanısı Xalqara Tərəqqiyat Bölümünün müdiri Şüşen Mundaq dedi. Sünni Akıl lazır əmliyeleşip kullanış yeni baskıçı qədəm koydu. Növətdə Sünni Akılın Tərəqqiyat baskıçı yekki noktada ülgü körüstüşünün dəstləbki baskıçıdan alıqıp ötüb, kesip əməli iqtisadı bilən çonqor yuğur olub, Sünni Akıl Teknikisi de bösüş asıl kılış ılgar işləp çıxırış küçük aylandır olub. Fütkül insaniyetke bəxti yartıdığan alqılıq baskıçı qədəm koydu. Kiyinki namayanda bolsa kən ortak tonuşqa ige süni akıl idari kılış ramkisi ve ölçümünü şekillendirişin ilgere sürüp, texniki məhsulatıdan qayda ölçümükçe ortak bərpa kılışını əməlge aşırıb. Cungu Çunqur katnaşkan kən xalqara ortak tonuşqa ige süni akıl idari kılış ve ölçüm sistemisini bərpa kılıştın ibaret.

Ailede işletildiğin 3D printer materyalları bexeter mi? İşletkende kaysı noktalarına dikkat kılış gerek? Tövende bu aktiki haberimiz dikkatlarda buludu. Yakınki yıllardan bu yan 3D besiş tekniksi asasta kespe tecrübe kanlardan çıkıp, otları başlangıç mektep ders kanıları ve adetteki ailelerge kerip, yaş ösmürler yaktırıdığın pemini umumlaştırış emeliyeti gaylandı. Ama şuna bulan bir vakitte, 3D'lik besip çıkırışının bexeterliki mi kişilerin dikkatini kozgıdı. Korumu materyallar yenilinip tekrarlanğandan keyin bexeter ziyanlık maddisiz buluş ölçümüge yeni yetkili bulamdı. Meşgulatı barğansır addilleşiwatqan üskünelerini balılar düşündürüş kollanmasından ayrılıp kalan ahvalda özlükden işletelemdi. Yine biz bu ahvalar karapakaylı. Jansu Uşedgi bir pen umumlaştırış organı bıltırdın başlap, otturu başlangıç mektep okuşlarına 3'te 5 çıkırış tatkikat törünü kanatıya durgan. Aparat terbiyeleş, asıraş bölümünün başlığı Tonçan Tonuşuru bundak dedi. Olar işletken korma materyallar PLA, yani polisu kislatası simidin bulup, kömü kınak kirahmalı katarlık parçalanan biyologik materyallardan gelgen iken. Tongçan'ın yetişçe, PLA'nın fırkına ait sus bulup asan parçalanır iken. Onun suya eriş noktası bir kadar töven iken. Onun su gene renkleri herkıl köpkül renkleri tanışkılı bulur iken. Ama onun hıracıda nespeten yukarı bulur iken. Elektronluk soda tor biketleri de okuyucularına yüzlengen, Mağarıp penle umumlaştırış ışıltılgan 3D besiş mensulatları asaslıqı PLB korum materiallarını teşvik kılırken. Erkıl video görünüş spoları da yana blog ilgileri onun bir hatalıgın teşvik kılı atkan iken. Bırak Sıçan Daşöz Xuaşı Amoyi Səyye Şöyəninin kandidat tətqiqatçısı Doktor İtekçisi Huang Şomunlarına eşkertti. Hazır bar bolgan 3D besiş korumu materialları cümleden ABS koruluş soliyoları Yorukluqı sezgür simola qatarlıqların işiltiş yarayanı da parçalanışan organik maddalar ve dançlarını payda kılı diken. Fakat onların payda buluş derdisi, koyukluk derdisi qatarlıqlara okşumaydı diken. Konşu mundahtaydı. Emliyatı bunların hiç kaysına mutlak bir xatar digil olmaydı. PLA başkaları siliştirganı bir xatar bir xatar buludu. Üçteylik besip çıkırışta asaslıqı iki xil bulğuma koyup berildi. Biri VOC, yani parçalanışan organik maddalar. Yani biri dançı maddalar. Bu iki xil noktadan qarağanda PLA başqalarga nisbatan bir qadar az, amma bu ergizmi bulğumu qoyib bermaydi u deganlik emas. Panshu taklif fikr berib mundaq dedi. Agar oilalar 3D printer sotib olganda yataq uy, bolalarning yataq uy qatorliq joylarda ishlatishdan saqlanish kerak. Mashg'ulot qilganda eng yaxshisi hem etilgan havo bo'shlig'iga qo'ymaslik. Amal bas sirtqi havo yaxshi almashadigan, havo almashtirish uskunalari to'liq bo'lgan ahvolda ishlatish. Mashg'ulot qilgichi imkon qadar uskunadan yiroq turish hamda mudofaa tadbirlarini to'liq qo'llanish kerak. Ushbu besib chiqarganda palay, maski kuzeni qatorli qo'llash tadbirlarini taqish kerak. Uningdan boshqa yana tushuntirishdagi eskertishga asosan, qorma materiallarni saqlash va uskunalarni asrash, ushbu besib chiqarilgan keraksiz materiallarni ziyonsiz bir taraf qilish kerak.

0: Faaliyette bütün memleketteki 31 ülke, Abdunum rayon, merkezgi bivasta karşılık şehir ve Şincan işlep çıkarış kuruluş bintuanının 651 türlü gayri maddi medeniyet vekillik türü. 549 gayri maddi medeniyet varisi toplanıp, gayri maddi medeniyet miraslarına varislik kılış ve Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırıştaki mol neticeler namayan kılındı.
1: Stansımız Xavri. İran armiyesi 7 ayının 30. günü keşte uxturuş çıkarıp, Amerika armiyesinin Bahrayn'daki Şeyh İsa Ava Armiye bazısındaki generator, yol başlaş sistemisi hem de memuri ve arxsep kapalet kuruluşlarına uçuşsuz ayrıplan bilen hücum kılgallığını etti. Gerçi Amerika armiyesi bazısında Nurgun Mudabiye sistemisi ve kural yaraklılar bolsa mı, lekin yakında bu rayondaki Amerika armiyesi bazısı kartılığan hücum, onlarının kural yarakları ve merkezge zor bozgunçılık əp geldi. Şokunu etigende İran İslam İnkılabi Muhafizet kısmı bayanat elan kılıp, Amerika'nın hücumu inkas kaydırış için İnkılabi Muhafizet kısmı Yordaniye'nin Azraq Amerika armiyesi bazısına hücum kılıp, F-35 belgülük 3 küreşçi ayırplanını veyran kıldı. Hem de başka 3 küreşçi ayırplanını eğir derecede ziyan uçurattı, dedi. İran Diplomatiye Ministerliğinin bayanatçısı Bagai Şokini keşti yazma ilan kılıp, Amerika'nın Şokini

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damı da alıgı ilgirlavatkan radyon ucuna. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşı alımız, mən Arafat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komitetin 5. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık kreş nişanıgı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29.

Neçe evlat kişilerinin davamlı küreş kılışı arkası da biz umumüzlük Allah cemiyet kurup çıkış. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılışı vazifesini orullaş. Birinci yüzyıllık küreş nişanını işka aşırış aldı duru attımız. Kiler yıldın başlap, ikinci yüzyıllık küreş nişanını kırıp yürüş kılımız. Bu şundak muhim peyitte biz hem döltümüzden terakiyat umumi vaziyetinin yakşı gelikini, yeni uluğ gelbelerini kolgu keltürüşke tamamen asasımız, şaraitimiz ve iktidarımız bağlıkını körüşümüz. Hem növetki nurgun ziddiyetlerinin girelişip, hıvıp hatar ve hırslanın körnerli köpüyüp, döltümüz terakiyatının mislisiz mürekkep muayetki duş kilovat kalıkını mı körüşümüz gerek? Biz doğru tarık karışı, umumiyet karışı, terakiyat karışı da çıntırıp, növetki halıkıra vaziyet ve devlet içi vaziyetinin çigiş, mürekkep hadisi arkası yuşurungan maitini inik tonup, hıvıp hatar aldı da temtirmeyi, krizistin pürset izdep, yol içip ilgirlep, yeni vaziyet yartıp, Cumhur milletinin uluğ gülünüşünün ibaret stratejilik umumluk bilen dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü tekimi yakşı bir tutaş nezerde tutuşumuz şart. Halkaradın karganda dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş tezliş mezgili girdi. Halkara muayit kündün küngi çekiş ve mürekkep olu atıdı. Bir taraftan tınışlık ve terakiyat yeli hem devrinin baş temisi bulmakta. Yeni bir növetlik pen tekniki inkılabi ve kesip özgürüşü çonkuru ravajlanıp, halkıra küsseliş durması çonkuru tanşılıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi kişiler kalbinin çonkuru oranı ilovatıdı. Yeni bir taraftan halkıra vaziyette mukumsuzluk, inıksızlık körünerli köpeyip, yeni tasman öpki yalığı yokumi kan yamırap çonkuru təsir peyda kılavatıdı. Hıtsatının dünyavilişi tətür iqim uçurap, narotniklik, yeklemicilik baş götürüp, yek terepçilik, koruqçilik, zomigerlik, dünyanın tınıçlıqı ve terakiyatı təhtisilip, xalqıra ixtisat, pen teknika, medeniyet, xövpsizlik, siyasi qatarlıq əndizilerde çonqur, mürekkep özgürüş buluvatıdı. Biz dünyada yüzyıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünün yüzünün işini belgileydiğen, halkılık amıllarını delcaydı

strateyelik teşebbüskarlıkını puhtı ilgilişimiz gerek. Dövlet içinden karganda, dövletimizin sıcıl terakiyatı, nurgun cihetlerde özellik ve şaraitki ilgi. Şundakla, nurgun kıyıncılık ve hırslağımı düşkülü batıdı. Muhimi, meselelerge etraplık, diyaliktik, kelgüsü nezer bilen karap, terakiyat yeni boşluğunu pahalıken ayetiş gerek. Birinci, cemiyetki asasi ziddiyetinin özgürüşünü çoğkurtunup, terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıçtığın sistemliliklikini küşe etiş gerek. Nöbette döltümüzden terakiyatı düşkülü batkan asaslık meseleler şu ki, yenilik yartış iktidarı yukur süpetlik terakiyatının telpigi layıklış almayı batıdı. Yezigilikinin asası ilhem müstekememez. Şehir yezla, rayullarının terakiyat perki ve kırın taksimat perki bir kadar çoğun. Ekologiyelik muhitini koğdaşta vazife eğir, yol yırak. Halık turmuşunu kapaletlendirişte kemtüklük mevcut. Cemiyet idare kılışta yani aciz terepler var. Yığıp etkanda terakiyat tampon emez, yeterlik emez. Terakiyat tampon bulmazlıkta asaslıki her kaysi rayon, her kaysi sahe, her kaysi tereplerde tamponsuzluk hadisesi mevcut bulup, o umumi terakiyat seviyesinin öz için çekilip koyuvatıdı. Terakiyat yeterlik bulmazlıkta asaslıki devletimizde sosyalistik zaman yuvlaştırışını umumüzlük işe aşırışta menişki tekişlik yol yani intayın uzun bulup, terakiyat vazifesi yanılın ait eğir. Bu meselelerini hal kılışkı türütkü buluşta diyalektik materializmlik ve tarihi materializmlik dünya karış. Metodolojiye de çın turuş gerek. Cemiyetki asasi ziddiyetinin inkası boğan iken, onu bir küçeple hal kılıp geçiş mümkün emez. Onu hal kılışta hem aktiflik bilen işleş, hem ızcıl tırış şart. Mesele yönleşi ve nişan yönleşi de sisteme karşı da çın turup, ulunu putulaş, özellikini cari kıldırış. Kemtüklükünü toluklaş, aciz tereplerini küçe etişki küserip kılıp, ıhtısat ve cemiyetinin umumüzlük, maz, imkaniyetlik sıcıl terakiyatı türütkü buluş gerek. İkinci, halıkının güzel turmuş istikini çoğkurtunup, terakiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıçının karatmalıkını küçe etiş gerek. Döltümüzde uzaktan bu yan dağımlışıp gelgen öksük ilgilik, ve teminat yetersiz buluş ekvalda tüp özgürüş boldi. Halıkının güzel durmuş istiki umumi cihetin bar mı yok diyendin, yakşı mı yakşı emez mi diyenge özgürüp, köp kıl buluş, köp katlamlık buluş, köp tereplik buluş alahidliki namayan boldi. Bunun içindeki nurgun ihtiyacla ilgiri ciddi mesele hesaplanmaydı. Hazır halık ammısının telipi yokurlap getti. Bu meselelerde bolgan tonuşumuz ve hizmet seviyemizde mi münasip östürüşümüz gerek. Biz terakiyat davamında halık turmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaştı çıntırıp, halık en köngül bölüdüğün, en bivaste, en real menfaat meselesini yakşı el kılıp, halıkının güzel turmuş istikini tekimi yakşı kandırıp, Adem'nin etraplık yetilişi, cemiyetinin umumüzlük terakki kılışığı türütkü bulup, Pütkül halıqının ortak bir işi de teğimi roşen mayetlik ilgirleş asıl kılışka tırışıp türütkü buluşumuz gerek. Üçüncü, ıqtisatının uzakçı yakşılınıştek asasi halıtını çoğkurtunup, terakiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılış işençini aşırış gerek. Nöbette, devletimiz ıqtisadi devrilik amil bilen kurulmalık amil destilinmiş. Kısqı müddetlik mesele bilen uzak mezgillik mesele gireleşiş. Taşkı zerbi bilen yeni taşıman öpki yalığı yokumunun zerbisigi tanlı uçuraş katarlık köp hıl təsirgi duş geldi. Kıyınçlıklarını meselesiz değişki boludu. Yokumunun zerbisi vakıtlık, onu umumi cihetin kontrolüklüğü boludu. Taşkı zerbe öz aldığı yenilik yaratış kadimimizini tezilişki mecburlavatıdı. Devletimiz iktisadının uzakçı yakşılınıştek asasi halti özgergini yok. Partiyenin küçük rehberliği de devletimiz sosyalizm tüzümünün küçünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkaralaydıgan tüzüm evzeliki
iqtisodning uzoqcha muqim taraqqiy qilishi, jamiyatning tinch bo'lishining tub kapaliti. Uzoqdan buyon davlatimiz to'plagan mol moddiy asos, mol odam kuchi boyligi, mukammal kasb sistemasi, qudratlik fan texnika amali kuchi, shuningdek davlatimizning dunyodagi eng cho'ng yoshirin kuchi eng zo'r bozori iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'lish va tashqi xavf-xatarga taqabul turishdagi tub tayanchimiz. Ishki tashqi vaziyatni universal tahlil qilganda, navbatda va buningdan keyingi bir mazgilda davlatimizning taraqqiyoti yanada muhim strategik fursat mazgilida turdi. Lekin fursatdimi, xirsdimi yangi taraqqiyot va o'zgarish bo'ldi. Ayni chaqda strategik fursat mazgili hukmi o'tirib qo'yilganda, mushi asrning oldingi 20 yilni ko'rsatdi. 20 yildan keyingi bugungi kunda strategik fursat mazgiliga qanday hukm qilish bir cho'ng masala bo'lib qoldi. Ilgari biz vaziyatdan foydalanib ilgirligan edik. Fursatni egallash bir qadar oson edi. Hozir shamolga qarshi ilgirlayapmiz. Shunga fursatni egallashning qiyinlik darajasi o'xshamaydi. Ilgari cho'ng muhit nisbatan muqim bo'lib, xavf-xatar va xirislarni aniq ko'rish bir qadar oson edi. Hozir dunyo vaziyati davolg'ib murakkablashib ketdi. Jo'g'rafiyalik siyosiy xiris kuchayib ketdi. Yoshirin xadi tashlar va yoshirin iqillami ko'payib ketdi. Bu hol o'zgarishga moslash ixtiyorimizga texini yuqur talab qo'ydi. Ilgari taraqqiyot saviyimiz tuvan bo'lg'ashqa boshqalar bilan o'zaro to'liqlash ko'prak bo'lgan edi. Hozir bo'lsa taraqqiyot saviyimiz o'sdi. Boshqalar bilan bo'lgan raqobat ko'payishga boshlandi. Bizning hukmimiz shuki, krizis bilan fursat tang mavjud. Krizis ichida fursat bo'ladi. Krizisni fursatga aylantirg'uli bo'ladi. Fursat texim strategiyalikka, avrishimlikka ega bo'ladi. Xiris texim murakkablikka, umumlikka ega bo'ladi. Xiris mislsiz bo'ladi. Uningga yaxshi taqobul tura olsak, fursatni mislsiz bo'ladi. Bu qitimki yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimining oldini elish tizginlash xavfni xavfsizlikka, krizisni fursatga aylantirganligimizning tipik misoli. Yil beshidagi yuqum amdili partilgan chog'ni aslasak, ahvol to'lima xatarlik, bisim to'lima zo'r edi. Hozir 20 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi. Biz yuqumning zarbisidan yiqilib qolmadik. Aksincha, dunyo bo'yicha yuqumga taqobul turishda muvaffaqiyat qozongan ulgiga aylandik. Bu yil davlatimiz dunyo bo'yicha iqtisodni musbat oshirgan birdan-bir asosli iqtisodiy gavdi bo'lib qoldi. Davlatimizning universal amaliy kuchi va xalqaro ta'sir kuchi aksincha texmi tez oshdi. Buningdagi tajriba va qoidalarni obdan o'ylashimiz va egilishimiz kerak. Qisqasi 14-5 yil mazgili davlatimiz yangi texmi zo'r taraqqiyotni ishqa oshiradigan olqiliq mazgil. Biz fursat yangi xavf-xatar engini kuchaytib, o'zgarishni to'g'ritinib, o'zgarishga ilmiy moslashib, tashabbuskorlik bilan o'zgarish hosil qilib, shamolga qarshi ilgirlashga jur'at qilib, krizisni fursatga aylantirishga moyil bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjumlik qurishda ishni yaxshi boshlashimiz, qadamni yaxshi tashlashimiz kerak.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Aradan bir aydek vaqt ötkende bir xaltı qoğun ilip şəhərge badim. Bir xaltı qoğunni Qumsaydan nahiya bazırga. Nahiya bazırdan şəhərge ilip berişim şünçilik qiyınğa tüşdi. Bekatke berip bir xaltı qoğunni bir çetke qoyup, muharirge telefon qılıp, yurtimizdin qoğunlardan ağaç kegeligimni etdim. Baş muharir qoğunni kira arvısıgı besip, bir doxmışqı kelişini etdi. Kira kestin bir gedesem, o doxmışını bilidiken. Bu yege basak baş muharir bizni saklap durupdu. Şunda kılıp, emde baş muharirden uyunumu körü aldım. Hatta baş muharir bilen yandış oturup çay içtim, nan yedim. Bunandın emde yolum içilip ketidigandek, istiqbalım parlap ketidigandek kılattı. Şu günü hoşluşup men otkınımda, baş muharir yurtumuzun ahvalını kaytıdını sordu. Ve ayalım kesel çantı. Teopla jangalda bekılgın oğlağının terisi elanladaydı. Şehir degende hemisi iğildi bekılgın oğlaqla. Nedim jangalda bekılgını bolsun. Eğer tapalısınız, oğlaqtan biren 700 pesiniz bop diken fıkım, dedi yumuşak avazda. Çatak yok, dedim baş muharirinin men yakın görüp etkan sözlerden beşim asmanga yetip. Bizden yurtdaki koy üşkilerinin hemisi jangalda bekıldı. Men ilip gileyim. Sizin avar kıldığın buldum hemisi. Yaqay, bunu avar kılış degeli bulamdı. Mən elib gələk. Lekin bu gəpdən özümüzdə bilib qalaylı cümə. Maqul aka. Şu çağda şiir ilan qıldırışının hayacını tutup gətkən boz gərək, qoxmay meydəmgə müşlapdı mən. Amma keyincə işlanın onca asan bulmaydı qalıqını yes qıldım. Əlbəttə, dadamın oğlaq pəyili unumay, anamın arıqı silib yaluruşlarımdı. Bərnə çıxıdım köz yeş qılışlarımdı, qeyincilik deyilib olmaydı. Dadam dəsləb rət qılıb, yıqın kəl durmadı. Anamın ne çükürlük çöndürüşlerle makul boğan buldu. Ama bunun için 7 harva otun ekilişim şart kalındı. 7. harva otunu elip kegen günü dadam oğlağının birini köstüp bədi. Gerçi dadam oğlağının kiçikirəkini bəygen bulsun, yanına razı idim. Baş muharir terisini işildi mende doğu, güçün yeymen deymedi. Kızıq eş ətisi səhər oğlağının elip manğandın kim başlandı. Oğlağının boyundan bağlıb, yolun boyuğu çıkıp, yük besilgan maşini saklap durdum. Bir çağda maşinimi çan tozan örlütüp, kanini kakırtıp yetip geldi. Kol kütürüp tosu edim, top. Oğlağını dadamı tutkuzup koyup, özüm yamışıp, maşinin kozu bağı besilgan otunun üstüge yamışıp çıktım. Karsam, yolucular her daim kıdımı köpte kılattı. Mən oltırgan orun izdep oyunumunu sozup, uyak buyakı egilip, neçede adamların arası karışka başladım. Ama oltırgıdak boşluk yok idi. Otunlanın otur kısmı emez, sırtlağı çıkıp kalan kısmı da mı adamla kısılışıp ulduratdı. Bazıları putlarını otunlanın orasıgı tıkıvağın idi. Bazıları sırtkı sangılatıp ulduratdı. Ahır özümünü

Бутун подкуда хияга ташилди. Бири бекинимга чайнаклади. Бири эгизни бузуп бир наслан деди. Лекин бир амал кылып олтурып элиш үчүн кулак юпуршумга тогур келетти. Өзүм эмди олтурып эдим, пастын оглакнын беш көтүрөдү. Буну оглумга бериңе, деди дадам пасты туруп. Кыргакты олтурганлардын бири оглакнын покунун сыгып эгиз көтүрдү. Яны бири өзүн качырып путудун иштеди. Şu arada kimdir biri kosağıdan ilipli attı. Oğlak benim kucağım kılı çüştü. Onu mehkem kucakladım. Etrafındakiler teğimi öğütü kopuşka başladı. Hükümey, tata mağın imanın putini. Dedi Kasım Buk'ı ısınlık adam izlerdi bile. Onun bilen burun çıraylık salamını şaptım. Bırak emni közüge sığmayı vatkan dek kalattım. Vay anımey, mağın balının öşküsü kimimgi seyvetti o. Dedi Cemile Şakşak isimli hutun bakırıp. Derhal oğlakın keyin terbiye kuyruğunu yemlep çın bir sıvadı. Parmaklarım arasından sık suyuk taramlak düşükü başladı. Şu haman dadamın oğlakın çizini belgeliği isim gikadı. Eğer erkek boğan bulsa, keyinden emez kursa kısımdan düşük etken bulattı. Buldu mu? Çın oturunla emise, manduk. Dedi maşinin aldı terbiye yanışıp çıkan şopur emmeylengi boyunda kırıp. Ustam, Şeray öküzgülü mangal ağı aşık məşğulani yeniniz əkirib kəsiniz bol dikən? Dedi Cəmilə şaq-şaq dini gözü. Demi sınır, şu tatlı oğlaqın çin kucaqa buldu. Həm məyləni köpüşüb gəl. Şopur mükülü qoyub ündülə köpüşüb. Maşini qoz qoyub. Şu tatlı ətrafında gələn tən əsləyirin oğlaqın əsini köpüşüb. Demi sınır, o qasada qoyub. Yani ki Türk düşkünleşim var geldim. Maşını da çıkıyor.

Nahiya bazırğı çıkış üçün kumluq və seyğızlıq yollarını besişiqa, yezi kentlərdən ötüşkə doğru gelətdi. Bəzi yələdə yol bək nacar bolğaşqa, maşini bedibilib çakını kolab, şaxşın bir besib digidək mağatdıq. Normal əhvalda 5 saat ətrapıda vaqt gedətdi. Şönçü vaqtını maşındaq davam qiliş, man onca asan çüşməkdəğən dəqqilətdi. Hukam, quruq üzümlürən çiçilib gətdi, terib yavulam sən ya? Dedi Cəmilə şaxşaq çırayını pürüşdürgən halda tövənli közdü. Qarısam, oğlaq mayaqlaşqa başlabdı. Dərhal, oğlaqın arqısını yenim qıdatdım. Çünki şu mayaqla Qasım boğunun quçqığımı çüşüb atatdı. Şiminin üstüdə çiçilib yatqan mayaqla qırıb, Qasım boğunun çırayı tatırıb getdi. Və oğlaqın sağırısını zərdəbdən mağın işitdədi. Tatqı nə bu nə səni? Oğlaq küçəb işitdirliş nəticəsində mağın yemlişibli qaldı. Şotapta onun arka işki puti belimden kucaklı vağın. Aldı işki puti boynumğa girə sağan halette idi. Mən bu oğlağının belinden kucaklap ulduratdım. Əmdi qanlaşdı, dedi Cəmilə şaxşaq bayatınğı aşıq məşuqla deyən sözü isi kəgəndək məsxirlik külüb. Hər halda gün çüştün qayrılığında nahiya bazırğı çıxdıq. Yolucular birden işkiden orundan turup, birleri birinin koldan tutup, birleri otunga esilip degidek pastki tüşüşke başladı. Qasım boqa Cəmilə şaxşaqlamı başqaların burunraq orundan turup tüşüp ketken idi. Ətrapın boşığaşqa oğlağını otunun üstüge koydum. Qarısam o şimimnin aldın eğil qılıp etipti. Söydük bilen mitçidip bop ketken iştanın sertmisinin üstüde izilgen mayaqla yon çupurla bilen orlaşıp duratdı. Otunun üstüde tızılınıp oldurup, şimimnin aldını pa kızıl tazılap, kayıqıp digidek adalaşqa başladım. Ama tüzük pa kızlanmadı. Ornumdan turup kekiştirdim, silkidim, uludum. Herhalde mayak yon çupur digendek nesle çüşüp getdi. Ama sargıyıp, daptek bop ketken haldi, öz beti durattı. Aval oğlağını peski çüşürdüm. Andın özümü otunga yamışıp çüşüp, şopurgu işki kişili kırat tölüdüm. Әмді оғлақны кіра харвысығы селіп, ұзын еліқ бекетке берішім. Бірі оптымызқы ұлтырып, мені білішім керек еді. Мән оғлақныма бірі құр тазылап чықтым. Шучағда бірнәч кіра кәш машинан еніғі келіп, харвыларды ұлтырып, сақлап тұрышқан еді. Ола, бізні нәге десек, шүйегі апырып қойатты. Мән оғлақны көтіріп, бір харвыға чықтым. Андын ұзын еліқ бекетке апырып қойшыны еттім. Bekatga bağandan keyin shaharga berishningmi osonga tushmaydi g'aliqini bildim. Chunki shopur o'g'loqni avtobusga ilib chiqishimga yo'l qo'ymadi. Uningga yalurishimni kar qilmadi. Qatnashdan bezor bo'lib ketgan o'g'loq yenimda titrab turardi. Men uning yenida nima qilarimni bilmay turardim. Shaharga boramtan ufkam. Yenimda to'xtagan men bosqan shopuri beshin aynakdan chiqarib mendan so'rdi. Ha, dedim men shig'liqdek bo'lib. Әміз чықы, деді шопыр. Мен ішкіленгендек бірді оғлаққа, бірді машинығы қардым. Чықы, Афқым, оғлықыңны іліп ал. Шопырның үндеші білен мені босқа чықтым. Мені бос хейлі кәңірі дәрияғы селінған көріктін, шаллық етізліқладын, көжім мәхәлладын өтіп, бинала қат көтіріп тұған шәрі кірді. Қарсам, кәске қояшының қызғыш нұры жол бойы кесін тарақлырыға. Чоқ жүп тұрған биналаға түсіп тұрады. Bekatga bağandan keyin yo'lovchilar krapulni berib yo'llarga minishdi. Men bu 1 mochallik, 2 mochallik, 5 mochallik puldan bir nechini ratlab shopurga uzatdim. Siyada sanib etdim, dedi qo'lim qarab turgan shopur. 2 kishi sanagandim. Shopur undimasdan qo'limdan pulni shartida oldida o'ziga lozimligini ayirib olib, qog'inini qo'limga tutqizib qo'yib, mashinaga kirib ketdi.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namlaydi. Örkeşlep iqivatqan Changjiang daryasının suyi bepayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, Şucay'ın kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: 色且互动交流的多个区域性文化。
1: 以彩陶、玉器等为共同符号的文化纽带，连接起中国的大部分地区。

Radyonuz dostlar, bugün 1. Avgust Armiya Bayramı. Muş münasibet bilen, ben stansımız Uyur Çalış bölümündeki barlık hizmettaşlarım bu vakaleten, radyo anlavatkan barlık halk azatlık armiyası, kurallık sakçı kısımdaki barlık ofisir askerlerimizin bayramını kızgın tebrikleymen. Armiya bayramınlığa mübarek olsun. Hemimizgi melun, halk armiyası mislisiz cesaretle püreş kılıp, tılladı dastan boğudek nurgun püreş hikayelerini yarattı. Bizden bugünkü bəxtiyar, şadıman, hatırcam turmuşumuz, halk armiyasının capağı çıdap, müşakkatli küreş kılışı bədiligi kolgı kəgən. Şunu biz, söyümlük halk armiyasıge ali ihtiram bildirimiz. Bugünkü dək bəxtlik turmuşumuzda əsiləb, qədirləb, uluq vətinimiz cüngonun tərəqiyatıqa bir kişilik əsimizde qoşumuz. Ən söyümlük kişilerimizden bayramıqa yeni bir qetim mübarək bolsun. Әмі шатлыққа аяжанғы толған, чекімізде бәқтиярлық әкіс әткен манымшындақ дәқиқіләді, радио долқылыр арқылы сілер үшін қызмет қылалығалықымдың өзімні толымы бәқтілік ес қылмақты мән. Мән сіләнің ғиқын достыңла, Абдурсул Абдырийім. Бүгінкі үзілмәс мелодия программымыздың түнді күйі, достыланың хозырыда, қені мәрхәмәт.

Muhabbet hakkında biz şundak diyeleyimiz. Sahtalık aralaşkan muhabbette beğişlaş bulmaydı. Ondak muhabbet pekat erişinle talep kılıp bedel töleşten kaçıdı. Çin muhabbetini çüyengen kişi özü söygen adım üçün Şam'da köyüp özünü unutup yaşaydı. Vücudu da söygen adım üçün özünü beğişlap yaşaş roy boğan her kandak kişi muhabbet dünyası da örmetke kadirleşke erziydi. Muhabbetini toluk Çin mühendisi bilen düşengen, Çin mühendisi bilen başkalağı soğuk kulağılığan kişi en şahsiyetsiz hem en güzel kişidir. Muhabbet o ekmekleç paransiliş emez. Belki iki kalıbının hemden buluşu, yar yürek buluşu, ortak bir nişan üçün tırışı. Elbette okşaş bir arzu üçün, güzel bir bəxt mənzili üçün qədəm besivatkan her bir cüplerimiz bəxtlik bolsun. Xoş, əmdiki küyümüz əni şu bir cüplər üçün.

Сүймүк достор, программабызды давамлаштырып атабыз. Биз мушу турмуштун гүзелликлерин, кушаллыкларын издегүчүлөрбүз. Şu жарыянда яны андысанда көңүлүбүз жерин болдуган, эпсундуган ахвалларым болот. Радио аңлап олтурган достум. Şunu demekçimen ki, hayatta epsuslanmayı deseniz, tövendeki noktalara çokum dikkat kılın. Siz muhitini özgertemeysiniz. Bırak özünüzü özgerteleysiniz. Siz ötmüşünü özgertemeysiniz. Bırak hazırını özgerteleysiniz. Siz başkalarını kontrol kılanmaysiniz. Bırak özünüzü başkuralaysiniz. Siz erdini bilenmeysiniz. Bırak bugününü tutup duralaysiniz. Demek siz turmuşku külüp baksanız, turmuş mu sizge karap külümsireydi? Siz çırayını tallıman. Bırak siz eni şu külümsireçleriniz bilen, mınlıgan, on mınlıgan kişiler bilen uçuruşup duralayız. Ula arsidin hayatınızda hakiki sizini bilidigan hemrayınızı tapalayız. Hakiki işencilik dostunuzu tapalayız. Manı bu, bəxt. Turmuşumuzda düşensek, onun kıymetini iz kılalısak, hayatımızda epsunlarlık iş bulmaydı. Eksiye, bəxt bizden bulurdu. Kırımda bolsa, bizden bəxt duygusu başlap bardıran köylerimiz devamlı silah gücü.

Әсіңіз радио аңғучылар шу тапты программымыз дамлы шуатыды. Муаббетті біз ең үшіндақ дияләйміз. Бұл муаббет яшлықтыки ән гүзел минутлар. Муаббетні бешідің өткізмеген хайат, мүкеммел хайат болмайды. Муаббетнің хижраллық дәмлеріні башын өткізмеген хайат, чонқыр олмайды. Муаббет тұрмышты чонқыр мәнағы иге қылыды. Муаббетні юқыр бәлігі көтірді. Muhabbet yani şahsiyeti buludu. Şundak boğalık için onun da az dola külleş kep çıkıdı. Bana bu muhabbetin bezik. Eğer birisini yakış görüp kalan bozsanız, pürsetini koldan berip koyma. Çünkü aldırak sallıkınız sizini bir mehal kıyınığını bilen, cüretsizlikiniz sizini bir ömür puşaymanda kaldırışı mümkün. Şunun aşka muhabbetki bakkınınızda biraz cürettik bulun. Şundaq deyişki boludu, muhabbet u bəxt. Ətisi quyaş qarğınınızda hayat ata qığan bəxt nəyiz qılsız. Küz bəsini köyünüzdə əcirinizdən erişkən bəxtini görsüz. Onun közlərgi qarğınınızda muhabbet ata qığan bəxt nəyiz qılsız. Demək ki, mən ki, turmuşun hər bir dəmlərdə muhabbetlik turmuş sizgi yar bolsun. Hoş, ondaq olsa küylərimiz davamlı silah üçün.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız devamlaşıp atıdı. Anlamadıklarla stansımızdan üzülmez melodiya programımızı. Bağcıdaki sayravatkan kuş, cüp gönülünün muhabbet naksısını eğitip atıdı. Çimellikteki kuş bırak gülle, cüp gönülünün muhabbetinin renglengen. Parlavatkan kuyaş nuri, cüp kalıptın teptidin hararet ağan. Tenim tapmaydıgan hasiyetlik bulak, cüp kalıptın mende kıgan. Bir payan deniz, Sehirlik ne yanılat cüp gönüllerden ügengen. Ömürlük bir hemra bolsa, her işte yarılık bolsa. Yani ne mi arman kalsın, ayrılmaz cüp gönül bolsa.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Seviye Jeski'nin igilikinin zadı kançilik paydı berdiğen igilik ikeldikini oylap olturgan da, yelikı pomişçik, huddu aksiyonekli rehberinin oladığan paydısının kançiliklikini bilidiğen ademdek, üzünü basalmay külüp getti. İhtimal paydı mı yoktu, dedi Seviye Jeski, Levin'nin sualıgı cevap berip. Şundaq bop qalsa, bu menin yaman hujayin ikenligimni, yoki pulni yer ijarasini östirishga sarf qilayotganligimni bildirdi. Ha? Yer ijarasi? Dedi Levin cho'chib ketib. Yerni ijaraga berish Yevropada bo'lishi mumkin. Chunki u yerlarda emgak kuchini qancha ko'p sasangiz, yer shuncha yaxshilanib bordi. Bizning bu yerda undaq emas. Emgak kuchini qanchalik sasangiz, yer şunca osallaşıp, terğan sırı şunca küssüzlenip getirdi. Şunu bizde yerini icarı gibi erişten söz açıqılı bombaydı. Neymiş ki yerini icarı gibi erişten söz açıqılı bombasın? O degen kanun. Biz şu kanunu hılap işgılı batımız. Yerini icarı gibi erişten biz üçün paydası yok. Eksice o işini buzudu. Yak, kene eytin ço. Yerini icarı gibi beriş nezriyesi degen ne mi gap? Azıraktan ketik çemsile. Maşa, bizgi ketik, ya ki malina keltürgi ne? Dedi Seviye Jeski hotunuğa. Bu yıl malina bekme keçkip pişti. Levin, gap emdi başlandı dep oltırattı. Seviye Jeski keyp çağ alda orundan turup neri ketti. Bu onun gepni meşadi toxtutaylı degeniydi. Levin söhbətdişidin ayrılıp qalğandan keyin u pomişçik bilen paranı davamlaştırıp qiyinçiliklarımızın hämmisi işlemçilərin olaylıkları bilen odetlerini bilmeginimizden kelip çıqıwatıdı degenni ispatlaşqa jeninin barıcı küçidi. Lekin u pomişçik yalğız yaşap yalğız pikir qıladigan adamlarga oxşaş başkalarının oy fikirlerine düşünüş ki mahir emez. Cahil öz söz adamıydı. O Rusya dikkallarının hemmesi horun çoşkala. Çoşku okşaş yaşaşını yakşı görüdü. Ulanı ondak turmuştun ayrış üçün bizde hukuk buluş gerek. Ama bizde o hukuk yok. Bizde yeni kaltek buluş gerek idi. Lekin biz bekme erkilleşip getip, Мың yıldın artık işletip gelgen o kalteklerimizden ornını tuyuksuz adokatla bilen türmüle aldı. Türmüde ula bu yarıma sesik dikallarının korsukuğa nait okşıgan şorpılanı berişmekte. Ulanın nepeslindigan havasını mı kupletir bilen ölçeşmekte dep vaysaplik etti. Siz nemi üçün, dedi Levin söhbetini bar imkaniyeti bilen Əslidiki məsələgi yötkəş məxsidir. İşləb çıxırış ünümünü əmgəkçilər bilən bolğan münasibətini yaxşılab durub östürüşünün mümkünlüyü işənməksiz. Rusiya diqqalları bilən o məqsəd ki, məngü yetkili bulmaydı. Bizdə hüquq yox. Dəb cavab bədi o pomişçik. Əmisə yeni şəraitlərini qandaq tepiş gerək. Seviye Jeski qetqini işçi bilip, bir tal tamakı tutaştırıp alğan denken, ornığı kelip oltırıp, söhbetki yeni katnışıp getti. Emgekçiler bilen boğan barlıq münasibetle eniq hem emeliyettin ötken, dedi o. İptidai cemiyet ve onun umumi kepilliki öz-özdünü yok aldı. Kulluq tüzüm gümran boldı, fakat erkin emgekli kaldı. Onun şeklimi mukim, özgermeydi. Şu bu hiç işlemeyi mümkün emez. Yallanma dikkan, küllükçi, ortakçı dikkallarının hiç kayısı bunun müstesna emez. Lekin Avrupalıkla bu şeklini yakşı kömeydi. Yakşı köme geldik üçün yeniler üstü zınavatıdı. Ula ahir yenisini tatkikip çıkıdı. Menin diginim mi delmişu? Dedi Levin. Nemi üçün onu biz mi tətqiqip çıxmaymız? Bu mu bizden tömür yolunu başqadın tətqiqip yasığınımız qoxşaydı? Tömür yol burun keşip kılıngan təyar nərsiydi.

Şu gün akşam Levin'in ayolları bilen billi oturup bekme içip pişti. Hazır özünün ilgilikidin narazı bolu atkalla yalğız özül emeslikini. Bütün Rusya'da ortak ehval işkellikini. Eğer hemli yerde emgekçile emgekke yoldu kelivit uçuratkan aşu kere dikkandek muamele kıladığallı bolsa, o meselelerin hal kılış kuruk arzulu bolup kalmay, belki çokum hal kılgılı boludugallıkını oylap kıyla vatattı. Bu hıyalla onu hayacan kısaldı. Bağan sıri o meselelerin hal kılışkı boludugallıkıga, onu çokum hal kılış gereklikige közü yetişki başıldı. Levin ayalla bilen hoşlaşkanda, eti bir gün turup, ula bilen bille, Hallık ormandaki gömürlüp düşken aşı acayip cayını otlık berip körüp keledi kallıkı vedi bedi. Uxlaştın ilgiri Sevye Jeskedin özü tonuşturgan emgekki münasibetlik bir neç kitabını ariyet elip okup çıkış məxsidi de onun kütüphanısı gıkırdı. Kütüphana tolumu çoğun. Töt damının hemmisi kitap cavelleri bilen tolgan. Öynün otursuğa Yuğan bir yezik üsteli bilen, yani bir yumulak üstel koyulgan. Üstel üstü de yuğan bir lampa. Lampının etrafıga erhil yeziktiki en yeni gezit jurnalla yeyip koyulgan. Yezik üstelinin yanında hüccet şikabıdın biri tikleglik bulup, onun her bir tartmasıga altın renk hat bilen tür ayrımları yezip koyulgan idi. Sevye Jeske yatma orunduğu da kitap okup yatattı. Ne mi körü atsız? Dep sorudu o, yumulak üstel üstüdeki gezit jurnallarını ahtırı atkan Levin'din. Karan, aşının da tolumu kızık bir makalı ba? Dedi Sevye Jeske Levin'nin koludaki jurnalını körüp. Polşanı bölüşü bilişinin asaslık baş cinayetsi Feriderik emesken. Dedi o yana kızıkıp sözlep. Esli de. Şunun bilen o tolumu muhim, hem bayağı tılgı elip bakmağan bu yeni meselini özgü has adıtı bu içe kıska ve enik kılıp sözlep bedi. Levin'nin hazır en köp oylaydığını dikkançılıkların işleriydi. Lekin Sevye Jeski'nin sözü gelirini anlav etip, İşçi de özüdün özü. Bu adam zadı nemini oylaydı gandı. Nemi üçün polçanı bölüşü bilişka şünçilik kısıkıdı, dep sorap koydu. Sevye Jeske sözlep bolgan dinkiyen Levin onun din. Onun nemiz kısık, dep sorugan idi. Sevye Jeske cevap vermedi. Levin'nin kısıkıdığını əslide kandak bolgallıq idi. Lekin O onu düşündürmedi. Onunla neymiş ki kızıqıp kalgallıqını düşündürüşünün zörürüydü yok dep oylığan bolsa gerek. Mən bayıqı açıq yaman pomış çıqqa kızıqıp kaldım, dedi Levin çoğunkır bir tınıp koyup. Bekme akıllıq, bilidigan nersiler köp ademken. Onu koysunuz ço. O kulluk tüzümünü yoşurun kollap gelip atkan cahil unsur. Ulanın hemiz şundak, dedi Sevye Jeski. Ulanın başlamcısı siz emes mi? Oğo şundak, lekin men ulanı başka yakı başlaymen, dedi Sevye Jeski külüp gitip. Men onun bazı karaşları kızıqıp kaldım, dedi Levin. Onun digerleri mi toğra? O ilgilikimizni umum ehvalga muvafıklaştırıp başkurup mağımız degen gep akmaydı. Cimcit oltırgan aş pomuşçıkı okşaş, yokur ösüm bilen kerz beriş. Ya ki en adli usulla bilen başkuruş gerek dedi. Eğer şunda kıldıgan bolsak bunu kimdin görüş gerek? Elbette özümüzdün körümüzde. Yeni biri işimiz akmaydı degen bikar gep. Vasil Chekhov'nun ilgiliki ekvatıdı o. Zavutları, ben sizden nemi gayran kılavatkanınızı düşenmedim.
Dehqonlarning moddiy va ruhiy jihatdagi saviyasi texnik intayin tövən. Hozirgacha o'zlariga tanish bo'lmagan narsalarga qarshi turib kelyapti. Egilikni muvofiq boshqaruvish deganingiz Yevropada oqidi. Chunki ularning dehqonlari o'qigan odamlar. Shunga bizmi dehqonlarimizni cho'qim bilimli qilishimiz kerak. Gap shuningda. Ularni qandoq bilimli qilib o'g'li bo'ladi? Ulanı bilimge iyi kıldığan üç nesi ba? Biri mektep. Yeni biri mi mektep? Üçüncüsü mü mektep? Lekin bayı özünüz ulanın maddi turmu seviyesinin nait tövendikallikini dediniz. Bunda ahvalda mektep ne? Sizden bu gipiniz. Kesel kişiki meslehet bege adem bilen, kesel ademnin kızlık geplerini yadımgı saldı. Biri kesel birge sürgü doğrusu şipiqin dese, kesel adam içip baktım texim bettar kılıp etti depto. Zülük koyup baksınız buldu dese, koyup baktım texim bettar kılıp etti depto. Ondak bolsa, tanırgı tevin işinizde kaptu dese, onu mı kıp baktım,

0: ne hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılavat sen. Balağı tıkıvat sen.
1: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ha?
0: Ben ne mi kıldım demsen? Ne mi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pırketidu. Bu turgan gep. Eğer oturuş teşkillemekçi olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızda tek koyganlarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansı ötküzüp versen yakışın mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar. Şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüp sen. Levin uladın mın yakşı. Petrborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinini yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne mile? O ne milenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu degen çok rezillik.
1: Yok. Eğer siz bu sözü işin yaxşı görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademini rezildisi buludu.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlıkaysıyla. Bugünkü Radyo Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi deputanlar stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Men bir tamçı su.
0: Men mi bir tamçı su?
1: Men süpsüzük eriğden geldim.
0: Men pakı su ambırdan geldim.
1: Güllükte güllerini soğuramam.
0: Cümekni çin etmepti. Men evrez yolu ikip gettim.
1: Men çoğun deryalığa koyulup, bir payan itizlanı soğardım.
0: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
3: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Cunguça zamani vilaştırışta Cunguça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bub kaldım.
4: Ben immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu sebeplik yakından bu yan linfa hücrelerim ve kiselik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıhancı buzgunçılık kılıp atıdı.
5: Ben börek. Uxlamay tanat atkuzu ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getti. Zehirlik maddeler yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
6: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tanat atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
7: Uzun mezgil uxlamay tanat kuzuş kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlanmış verdi. Tanışıdınız mı?
8: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
9: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
10: Qayta gayret kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
11: Cunha'nın kat götürüş için okuymen.
9: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
11: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayla.
9: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızda suyumuz.